dalga dalga coşan Fırat'tır, kandır, hayattır. Kerbela er meydanından savrulan, uçup gelen bu kanlı ok, imtihandır, karardır. Adı unutulmuş bir şehidin destanıdır bu feryat. Hüseyin'e ilk karşı duran, onun sevda okuyla ilk vurulanım. Güle karşı durdum, bülbülün duruşu gibi. Mızrağa saplandı gülüm, aktı yüreğime iman. Bu fani dünyadan geçiverdi. O gün, o aşura günü, karar günüdür her insanın, insan olanın. Nuh'un gemisi karaya vardığı gün, demir aldı Ehl-i Beyt'in kurtuluş gemisi. Musa, Firavun ordusundan kurtulduğu gün, ben Yezid'in ordusuna dalıverdim. İbrahim ateşten kurtulduğu gün, ben aşk ateşine düşüverdim. Yakup, Yusuf'una kavuştuğu gün, ben sevgilimden kopuverdim.

hadi min ak renkli tövbe sancağını. Nefsimin doruklarına dikiverdim, sırtından tuttu dünya, kaçıverdim. Gömleğim yırtıldı, tüm günahlardan soyunu verdim. Savruldu pişmanlık kamçım, şahlandı özgürlük atım. Bu an karar anı, her an karar anı. Cennet ile cehennemi seçme anı. Cennetin yoluna

hakikatin karşısında diz çöküverdim. Tevbe diye inledim, peygamberin öptüğü dudaklar arasında.

ateşi görmüş pervane gibi dönüverdim, yanıverdim. O sırrı emaneti omuzlayıverdim. Dedim ki lebbeyk ya Hüseyin, ey imam, ey cennet gençlerinin efendisi, ey Allah aşıklarının rehberi, ey güllerin en kırmızısı, kurbanların en güzeli, ey sevgili, ey sevgili, izin ver. Ben hürüm ama senin gibi bir hakikatin kölesiyim.

aşkın hükümdarı. Ayağa kalktım, zulmün ordusuna çevirdim yüzümü, gözümü, canımı, malımı, tüm varlığımı ve dalıverdim, yarı verdim zulümatı, karanlığı delen yıldız gibi bir ok attım dünya kölelerinin tam yüreğine. Her çağda, her zamanda, yükseklerde süzülen bir ok, hak ile batılı, aşk ile şehveti, şeref ile zilleti, cehennem ile cenneti, Araf gibi ayıran

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında itiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. işte buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulum, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldin, huzurundayım.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

Suskunun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.
2: Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
3: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
4: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
3: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

sen babasın. Kızının tazecik tebessümü dudağında hala gül gibi kıpkırmızı büyürken, araya ölçüsüz, araya zamansız, araya insafsız uzakların girdiğine inanır mısın? İnanır mısın sen? Kirpiklerin altında o kara gözler sımsıcak güneş gibi bekleşirken, can dolu bakışların, nazlı göz kaçırmaların pencereden çekildiğine inanır mısın? Annesin sen. Kucağında tatlı bir uykunun ninnisinde, ana yüreğinden ödünç hayaller büyütür gibi kıvranmış o gövdenin hep suskun, hep sessiz kalacağına inanır mısın? Sen babasın, babasın sen. Babacığım deyişleri daha kulağında yankılanırken, kolayca, kolayca bırakır mısın bir ölüm haberinin ortasına biricik yavrucuğunu? Annesin sen. Oyuncak bebeleri minik elleriyle, tatlı hayalleriyle yan yana dizdiğini fark etmişsen, dönüp, dönüp dokunabilir misin kızının ellerinin dokunduğu yerlere? Ayağını bekleyen ayakkabılarını, saçlarını özleyen tokalarını, yüzünü gözleyen aynaları, bakışına hasret oyuncakları bir anda silebilir misin ömrün defterinden? Annesin sen. Kolayca mı çıkarırsın kırmızı çizmelerini yürüyesi ayaklarından? Yoksa acımadan sıyırır mısın kelebekli, boncuklu gömleğini büyüyesi omuzlarından? Saçlarından çekiverirken pembecik tokaları, ellerine hiç, hiç yüzün bulaşmaz mı?

babasın sen. Hemencecik, kolaycacık, usulcacık itiverir misin avuçlarından üşümüş o küçük avuçları? Her açıldığında bir parça çikolata tadını sonsuz tebessümlere çeviren, sınırsız sevinçlere yücelten o avuçlara yeryüzünün bütün çikolatalarını doldurmak istemez misin? İstemez misin? Yeter ki azıcık gülsün, yeter ki az açsın gözlerini diye cılız da olsa, son kerecik de olsa babacığım desin, anneciğim desin diye. Annesin sen, seni seviyorum demesine alıştığın, sımsıcak öpüşlerini elinin altında bildiğin, nazlı gülüşlerini kapının ardında beklettiğin o dudakların apansız, anlamsız suskunluğu gelip cümle sözleri anlamsızlığa, onca işleri boşluğa itiverirse, dökülüvermez mi biriktirdiğin onca umut taşları göğsünden? Dökülüvermez mi? Ah, annesin sen. O kadar yakınken yüzü sana. Anne çığlığı birkaç dakika önce varmışsa kulağına. Az önce vitrinde gördüğü oyuncak için nazlanışı, ayağını sürmesi, hayallerini saçları gibi savurup elini elinden çekmesi sımsıcak hatırındaysa, hala yüzünü, sesini, gözünü uzaklara koymaya razı olur musun kolayca? Babasın sen. Kucağındaki o küçük, cansız beden, bir türlü farkına varamadığın, doyasıya tartamadığın o şefkat boşluğunu yeniden dolduruyorken, daha bu sabah okşadım yüzünü derken, şimdi bu ciddiyet nereden çöktü üzerine? Bu acılı an nasıl da gelip buldu bizi derken, rüyadan hemen uyanır gibi uyanacağına bunca inanmışken, inanabilir misin onun artık ölüm sayıldığına? İnanabilir misin? Dünyanın en arsız, en arzulu, en ağlamaklı, en çığırtkan dilencisi olmaz mısın onun yarım da kalsa bir nefesine, uzaktan da olsa tek bir bakışına, hayat sözü vermese de göğsünün bir kerelik kıpırtısına? Dilenci olmaz mısın? Annesin sen, acıkmış değil misin o müşteye? Yavrun elsizken elinden tutan, dili damağı yokken ağzına söz veren, yüzü yokken ona yüz veren, saymayı akıl etmediğin kirpiklerini gözlerinin üzerinde bir bir ören, saçlarının lülesine cennetten kokular indiren yaratandan gelecek kutlu müjdeye acıkmış değil misin? Vildanın muhallebi, müjdeler olsun sabredenlere. Onlar ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz derler ve severler, bilirler o çocukları. Vildanın muhallebi.

الله أكبر. İslam'ın kanayan bir yarası var. Ama bir un çuvalı için bir cesaret yok. Bir yiğidin dilinde, enfal elinde sopası var.

direnişe geçmişler mustazaplar. Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık fecr-i sadığın sahibi Muhammed'e. Hasret kaldık fecr-i sadığın sahibi.

Mahzun mu mahzun, muzdarip ama gayret dolu, direniş dolu, iman dolu bir yürek. Melul mu melul can, kırılgan Filistin kadar, başka ne diyeyim Kudüs kadar. Giryan, Efgan, dert dolu, çile dolu bir fincan. Ama abid, ama cahit, ama gül kadar masum bir çehre. Hikayesi uzun bir geçmişten, öncesinden, sonrasından, mesela İmran'dan, Zekeriya'dan, ta Yahya'dan bize kalan bir bakiye. Selam Şeyh Ahmet Yasin'e.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

بارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
9: Reklamları dinlediniz. akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 12 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Şüphesiz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Onu verirlerdi. Zariyat suresi 15'ten 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Ey insanlar! Birbirinize selam verin, yemek yedirin. Akrabanızla ilginizi ve onlara yardımınızı devam ettirin. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılın. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Kaynak: Tirmizi İbn-i Mace. Günün sözü. Hasan-ı Basri Hazretlerine gece namazını kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur diye sordular. Şöyle buyurdu: Çünkü onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerefiyle yapılan deyimler. Allah razı olsun. İyiliğini gördüğümüz Müslümanlara mutlaka bu ifade şekliyle mukabelede bulunmalıyız. Teşekkür veya sağ ol gibi ifadeler, soyut beşeri memnuniyeti ifade eden ve dini havası ve dua özelliği olmayan deyimlerdir. Rıza kelimesinin İslam'da o kadar derin ve büyük manası vardır ki, onun yerini tutabilecek ikinci bir kelime yoktur. Sahabelerin isimleri anıldığı zaman, Allah ondan razı olsun anlamında, radiyallahu anh demek dini bir gelenek haline gelmiştir. Bunu ihmal etmemek gerekir. Ayetullah. Allah'ın ayeti, Allah'ın varlığına, birliğine ve yüceliğine delil olan şey anlamına gelir ayetullah. Ayet, iz, işaret, belirti, eser, nişan, alamet, mucize anlamlarına geliyor. Ayet, daha çok Kur'an cümlelerine denilir. Kur'an'da ise ayet, daha çok mucize ve işaret, alamet ve Allah'ın varlığına ve birliğine dalalet eden şey anlamında kullanılır. Aziz Allah. Ezan sesi ilk duyulunca söylenir. Aziz olan, kıymetli, şerefli, onurlu, saygıdeğer olan Allah'tır. Allah azizdir anlamlarına gelir. Sözün özü. İnsanlığın olmazsa olmaz şartlarından biri merhamet ve cömertliktir. İnsanlık şu görünen değersiz şekilden ibaret değildir. Sadi Şirazi. Günün duası. Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Biz insanız diyorsanız, hakkı savunuyorsanız, böyle sızlanıyorsanız, gelin iman pınarına. Katliamlar ulaşmadan, yaş kuru ile yanmadan, kanınız boşa akmadan, gelin hayat pınarına. Avrupa'daki medeniyet, Sırplardaki o zihniyet, sizi de yakar nihayet, gelin izzet pınarına. Gördünüz Çeçenistan'ı, Halepçe'yi, küfürdü iştirdi kanı, gelin İslam pınarına. Mezarınız açılmadan, kefeniniz biçilmeden, suçlu diye seçilmeden, gelin Kur'an pınarına. Cezayir'i, Filistin'i, Keşmir ile Filipin'i, kusuyor kafirler kini, gelin İslam pınarına. Somali, Bosna, Mısır, Eritre, Moro'da, küfür her dem katliamda, gelin dirlik pınarına. Amerika sihirbazlığı, kralların yobazlığı, bitti tilki kurnazlığı, gelin şuur pınarına. Makam, mevki, mal ve şöhret, hepsi zillet, hepsi töhmet. Birliktedir ancak izzet, gelin vahdet pınarına. Gelin rıza-i ilaha, koşun, kavuşun Allah'a. Gelin vuslat pınarına.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadim şehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Tarihi kentin şirin radyosu, Radyo Cemre.

0: zindan kadar. Zamanın eli kalemli cellatlarına bir isyan. Eli kırbaçlı cellatlarına.
1: Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü törenine konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında yeni anayasa meselesine değinen Erdoğan, Türkiye'nin anayasa tarihinde yeni bir sayfaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeni anayasanın devletle millet arasındaki hukuk zeminini daha sağlam hale getireceğini söyleyen Erdoğan, anayasanın sadece bir metin değil, toplumsal mutabakatın temeli olduğuna da vurgu yaptı. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, yeni anayasa konusuna değindi. Konuşmasında hukuk devletinin önemine değinen Yiğit, adaletin toplumsal düzenin temeli olduğunu ifade etti. Danıştay Başkanı'nın konuşmasında dikkat çeken başlıklardan birisi ise yeni anayasa vurgusu oldu. Yiğit, ikinci yüzyılın başında yeni bir başlangıç, gelecek nesillere karşı tarihi bir ödevdir dedi. Türkiye'de cezaevlerinde maksimum doluluk oranı yaşanıyor. Cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya dönük son önemli adımlar da fayda etmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında 420.798 kişi bulunuyor. Cezaevlerindeki 118.190'ı açık ceza infaz kurumlarında, 302.608'i ise kapalı ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Halk kurbanlık almak için canlı hayvan pazarına akın ediyor. Ancak fiyatlar geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor. Canlı hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıktı. Tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü. Küçükbaş hayvanlardaysa fiyatlar 12 bin lirayla 40 bin lira arasında değişiyor. Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatları sert yükseliş kaydetti. Artışın nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini tamamen kabul edilemez olarak nitelendirmesi oldu. İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından trafikte kural ihlallerinde belirgin bir azalma yaşandığını açıkladı. Paylaşılan verilere göre 27 Şubat'la 30 Nisan tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre işlem uygulanan araç sayısı %21,6 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde denetlenen araç sayısı ise %4,5 oranında arttı. Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden ihlallerde de ciddi gerileme kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalından yansıyan görüntüler, Yahudi çetelerin Filistinlilerin günlük hayatına yönelik saldırılarını yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde bir grup Yahudi, futbol oynamaya hazırlanan Filistinli küçücük çocukların bulunduğu köy sahasına giriyor ve daha sonra sahanın ortasına oturarak çocukların oynamasını engelliyor. Videonun devamında yüksek sesle İbranice sloganlar atan Yahudilerin Filistinli çocukları kışkırtmaya çalıştığı görülüyor. İran İslam Cumhuriyeti, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde İran tankerleriyle kıyı bölgelerine yönelik şüpheli saldırıların ardından sert açıklamalarda bulundu. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan açıklamada, İran'a ait ticari gemiler ve petrol tankerlerine yönelik herhangi bir saldırının artık yalnızca denizde değil, bölgedeki ABD üsleri, CENTCOM merkezleri, uçak gemileri ve stratejik tesisleri hedef alan geniş kapsamlı operasyonlarla karşılık bulacağı ifade edildi. Siyonist işgal rejimi Gazze şeridinde ateşkes sonrasında da katliamlarını ve saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 854 Filistinli şehit edildi. Açıklamada aynı dönem içinde 2453 kişinin de yaralandığı belirtildi. Dünyada gündeme oturan hantavirüslü gemi olaylı yolculuğuna devam ediyor. Gemi 10 Mayıs sabah saatlerinde İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demir attı. Yerel saat ile sabah 9.30'da başlayan tahliye işlemlerinde 14 İspanyol yolcuyla Afrika'da gemiye binen Dünya Sağlık Örgütü için çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrılan ilk grup oldu. MV Hondius isimli gemi karaya bağlanmadığından liman müdürlüğüne ait bir tekne ile gruplar halinde gemiden alınan 15 kişi limandan karaya çıkartılıp askeri acil müdahale birimine bağlı otobüsle havalimanına götürüldü. Birleşik Krallık, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olası bir uluslararası operasyona katılmak üzere HMS Dragon muhribini Orta Doğu'ya sevk ediyor. Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisi de Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e giriş yaptı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere'yi ve Fransa'yı sert bir dille uyardı. Garibabadi, Hürmüz Boğazı çevresine dış güçlere ait savaş gemilerinin deniz taşımacılığını koruma iddiasıyla konuşlandırılmasının krizi tırmandırmak ve hayati öneme sahip Hürmüz'ü askerileştirmek anlamına geldiğini vurguladı. ABD ve Siyonist işgal rejiminin bazı devlet yönetim kademelerine yönelik suikast ve saldırı girişimleri sonrası Kuzey Kore harekete geçti. Kuzey Kore'de devlet yönetim kademesine yönelik olası bir suikast girişimi durumunda nükleer saldırı emri otomatik devreye girecek. The Sun'a göre Kuzey Kore, lideri Kim Jong-un'a yönelik olası bir suikast durumunda otomatik olarak nükleer saldırı başlatılmasını öngören yeni anayasa hükmünü yürürlüğe koydu. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında uyguladığı politikanın başarısızlığı ABD basınında da konuşuluyor. ABD merkezli The Atlantici dergisi, Trump yönetiminin İran stratejisinin beklenenden çok daha derin bir çıkmaza sürüklendiğini yazdı. Yayımlanan analize göre Washington yönetimi İran'a karşı yürüttüğü stratejide kısa sürede sonuç almayı beklerken sürecin uzamasıyla birlikte hem askeri hem de siyasi maliyetler arttı. ABD içinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ve kamuoyunda artan memnuniyetsizlik, Trump yönetimi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu. Ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk. Sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, arttırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakışı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Yüzümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık. Ve çokça unutmuş, çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu. Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülüşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ve imanın kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir. Tevekkel cualallah der, sefine-i hayatta kemal-i emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını Kadir-i Mutlak'ın yet-i kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer,

karanlıkta dahi ışık tuttular onlara. Haykırdılar hep hakkı uyuyan insanlara. Anlatmak için bu yolu boyandılar kanlara, boyandılar kanlara.

Ele avuca gelmiyor can. Dokununca dökülüyor parmak uçlarından. Elimize avucumuza varlıktan yana ne düşmüşse hepsi can dokunuşundan. Parmak uçlarımıza yakınlıktan yana ne dökülmüşse hepsi can suyundan. Söze sığmıyor can, dile gelmiyor, şiire uymuyor, masalda uyumuyor. Dilimize damağımıza değen ne varsa tatmak adına hepsinin tadı can, hepsinin tuzu can. Söz etmeye değer ne varsa, kayda değer ne yaşarsa hep can heyecanı, hepsi canın romanı. Mezara inmiyor can, toprağa düşmek bilmiyor. Çamura düşen, toprakta biten ne varsa hepsinin dürtüsü candan, hepsinin dirilişi candan. Mezarlar boyu gizlenen ne varsa hepsi can tarlası. Ne varsa toprak üstünde kanayan, sancıyan hep can kavgası. Kokusu yok canın, sesi yok, nefesi yok. Çağıldısız ve uğultusuz, gürültüsüz, kavgasız kayıp gidiyor anımızdan ve anımızdan. Bileğimizden akıp giden an, damarımızda kanayan dem, damağımızda tuzlu nem, dudağımızda gamlı ney, hepsi hepsi can kaygısı, hepsi can tortusu. Tene değiyor can, ete kemiğe bürünüp öylece görünür oluyor. Tenin tenasında, et kemik arasında gizli ne varsa hepsinin libası can, hepsinin aynesi can. Nefese siniyor can, bakışta siliniyor, dokunuşta yitiyor, ateşte eriyor. Renkten yana ne varsa gülde, ateşi yakan ne varsa, kanı kaynatan her neyse, hep candan, hep can ocağından, hepsi can çırağından. Dağılıp çözülüyor can zamanın kıvrımlarında, kırılıp dökülüyor yüreğin olacıklarında. Anları birbirine ulayan ne varsa hepsi canın bağından. Kırık aynalarda, soluk sarı fotoğraflarda unutulmadık, umulmadık ne varsa hepsi can yumağından.

yaralarda çoğalıyor can. Kan da kıvranıyor, geceyi dağılıyor, gündüzü kanatıyor. Karbeyaz soğukların göğsüne akan sıcacık kanda azalan neyse, bir pıhtının özünde közlenen yangın neyse, gecenin acısını gündüzün yarasına dolayan ne hikmetse, hepsi can paresinden, hepsi can çaresinden. Can paslı bir bıçak yarası varlığın göğsünde, tenin beyaz yüzünde bir kardelen hülyası, göğün en canlı yıldızı, yerin en kanlı çiçeği. Yarada kabuk bağlayan her neyse, buzda kristal kristal biçimlenen her neyse, gökten yukarıda, yerden aşağıda ne varsa kaynayan, hepsi can yüzünden, hep can gözünden, hep can yüzünden. Yüreğimizin yayında gerili oktur can, ki buralı değil, şimdiye razı değildir. Bizden önceleri ve bizden sonralarıdır. Gölgemizin kuytusunda saklı hayaldir can, ki bizden ama bizden olmayandır. Bizimle ama bizimle kalmayandır. Alnımızda doğmuş şebnemdir can, ki bizde ama bize ait olmayandır. Bizden ötelerde aşkları vardır. Ve can canandandır. Semada Ahmet Muştusu, Hira'da Muhammed korkusu, hicrette sıddık telaşı, Mekke'de mahbubiyet davası, Taif'te rahmet duası, Medine'de ensar sevdası, ne varsa canandan yana, hepsi candan âlâ, hepsine can feda, hepsine canlar kurban ola. Ne varsa yaşadığımız, tattığımız, sevdiğimiz ve var bildiğimiz, ne varsa yaşamaya değer bildiğimiz, anamız, babamız, yavrumuz, yurdumuz, vatanımız, dünyamız, göğümüz, gözümüz, elimiz, yüreğimiz, her ne varsa, hepsi cananın aynasında bir göründü, bir kayboldu. Hepsi canan hatırına varlığa vardı. Hepsi, hepsi canan uğrunda can kırı. Ol canan ki canın canıdır. Ol canan ki canlar canıdır. Yüreğimiz canan sevdasında kanmalı. Canımız canan ile kanamalıdır. Canımız canana kanmalıdır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim, Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim, Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.

aydınlığa doğru başlıyor. Aydınlığa doğru başlıyor.

165. bölüm. Peygamber Efendimiz Huneyn ordusunun mağlup komutanı Malik bin Affa haber göndermiş, İslam dinini kabul ettiği takdirde kendisine ikramda bulunacağını, esir düşen ailesini ve çocuklarını geri vereceğini bildirmişti. Esir ve ganimet dağıtımını geciktirmesi de Malik'i beklemesi sebebiyleydi. Lüzumu kadar beklediği halde Malik ve Hevazin heyeti gelmeyince taksim yapılmıştı. Bütün bunların bitmesinden sonra bir gün Malik geldi. İslam dinini kabul etti. Resul-ü Muhterem Efendimiz çocuklarını ve ailesini geri verdi. 100 deve bağışladı. Daha sonra gelen Hevazin heyeti İslam'ı kabul etti. Fakat geç kalmışlardı. Bununla beraber Peygamber Efendimiz onlara, "İster esirleri ister ganimet malını tercih edin," dedi. Her ikisini birden geri almaları mümkün değildi. Esirleri tercih ettiler. Efendimiz onlara kabile halkının büyükleriyle istişare etmelerini ve son sözü ona göre söylemelerini emretti. Gittiler, sonuç yine aynıydı. Peygamber Efendimiz, "Bana ve Abdülmuttalib ailesine düşen esirler sizindir," dedi. Muhacirler ve Ensar da aynı şekilde davrandılar. Akra bin Habis itiraz etti. "Ben ve Temim kabilesi esirlerimizi vermiyoruz," dedi. Uyeyne onu destekledi. "Ben ve Feraze kabilesi de hayır diyoruz," dedi. Abbas bin Mirdas da onlara katıldı. "Ben ve Süleym kabilesi de vermiyoruz," dedi. Fakat Süleymliler Abbas'ın bu kararını desteklemediler. "Biz hakkımızı Resulullah Efendimiz'e bırakıyoruz," dediler. Abbas, kavminin bu davranışına sinirlendi. "Beni rezil ettiniz. Böyle yapmamalıydınız," demekten kendini alamadı. Böylece Huneyn'de alınan esirlerin pek çoğu tekrar hürriyetlerine kavuşmuşlardı. Resulullah Efendimiz Cirane'de işini bitirdikten sonra bir umre daha yapmak ve oradan da Medine'ye gitmek üzere hareket etti. Enes bin Malik diyor ki, "Resulullah Efendimizle birlikte gidiyordum. Arkadan gelen bir bedevi Peygamber Efendimizin elbisesine sarıldı ve olanca hızıyla çekti. Bu çekişle Resul-i Ekrem Efendimizin boynunda kırmızı bir çizginin meydana geldiğini gördüm. Bedevi yaptığı bu kaba hareketten dolayı özür dilemeyi hatırına bile getirmiş değildi. Hiç istifini bozmadı. Ya Muhammed, Allah'ın malından bana da vermelerini emret," dedi. Resulullah Efendimiz bu görgüsüz adama baktı. Sonra gülümsedi ve bir şeyler verilmesini emretti. Huneyn muharebesi hakkında gelen şu iki ayet, Tevbe suresinin 25 ve 26. ayet olarak tespit edildi. "Hiç şüphe yok ki Allah size birçok savaş meydanında yardımda bulundu. Huneyn gününde de yardımını ulaştırdı. Hani o vakit çokluğunuz size güven vermişti de bu çokluk size bir fayda temin etmemişti. Yeryüzü bunca genişliğine rağmen size dar gelmiş, sonra da yüz çevirip kaçmıştınız. Sonra Allah Resulü'nün ve müminlerin üzerine rahmet ve huzurunu indirdi. Görmediğiniz orduları indirdi de küfredenleri azaplandırdı. İşte bu kafirlerin cezasıdır." Resulullah Aleyhisselam Efendimiz umre ziyaretini yaptıktan sonra Mekke'de Attab bin Esid'i vali olarak bıraktı. Din bilgisi öğretmeni ve hakim olarak da Muaz bin Cebel tayin edilmişti. 8 yıl evvel canına kastedilmiş bir insan olarak ayrıldığı Mekke'yi bu defa putlardan temizlemiş olarak ayrılıyordu. Halk Cenab-ı Mevla'nın birliğini kabul etmiş, iman dairesine girmişti. Peygamberlerin en büyüğü Efendimiz, "Hayatım sizinledir, ölümüm sizinledir" buyurduğu Ensar grubu içinde Medine'nin yolunu tuttu. Uzaktan Uhud dağları göründüğü zaman, tarih 8. hicret yılının sondan bir evvelki ayı olan Zilkade'nin bitmekte olduğunu gösteriyordu. 5 hafta sonra hicretin 8 yılı tamamlanmış olacaktı. Biraz sonra Nebiler Serveri Efendimiz Medine'ye ulaşacak,
evvela mescidine gidip iki rekat namaz kılacak, sonra evine geri istirahat edecekti. Etrafındakiler Nebi Ekrem Efendimizin her seferden dönüşteki adeti üzere "Dönüyoruz, tevbe ediyoruz, Rabbimize hamd ediyoruz" diye Mevlasına hamd ve şükürler takdim ettiğini dinliyorlardı. Cüheyne kabilesinin bulunduğu yerlere Hureka deniliyordu. Resulullah Efendimiz o tarafa bir bölük asker gönderdi. Nebi Ekrem Efendimizin pek sevdiği Üsame de bu birliğe katılmış bulunuyordu. Henüz delikanlılık günlerinin eşiğindeydi. Hureka'ya yaklaştıkları zaman komutan olan şahıs, sağa sola keşif için adam gönderdi, inceleme yaptırdı. Gelen haberlere göre hareket ederek onlara iyice yaklaştı. Sonra birliğe karşı yaptığı konuşmasında, "Size Allah'tan korkmanızı ve bana itaat etmenizi tavsiye ederim. Emrime muhalefet etmeyiniz. Çünkü emir altındaki şahsın kendi fikrine göre hareket etme hakkı yoktur. Ey filan, sen filan kişiyle olacaksın. Sen de filan kişiyle birlikte." Böylece ikişer ikişer ayırdıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. "Sakın ola ki biriniz arkadaşını bırakıp dönmeye kalkmış olmasın. Kendisine arkadaşın nerede dediğim zaman bilmiyorum demesin. Ben tekbir aldığım zaman siz de tekbir alacak ve hep birden adamları kuşatacaksınız." Biraz sonra onun yüksek sesle "Allahu Ekber" diye haykırdığı duyuldu. Her biri tekbir getirerek ilerledi. Adamlar neye uğradıklarını bilemediler. Bununla beraber kılıçlara sarılarak hücuma geçtiler. Böylece başladı kavga. Üsame arkadaşıyla birlikte savaşmaktaydı. Gözleri Nehik bin Mirdas denilen şahsa rastladı. Güçlü kuvvetli bir adamdı. Karşılaştığı Müslümanı yere yıkıyordu. Üsame arkadaşlarıyla birlikte onun üzerine atıldı. Kılıçlar şakırdadı, karşılıklı vuruşlar birbirini takip etti. En sonunda Nehik iki kişiye birden güç yetiremeyeceğini anladı. Bir ağacın arkasına gizlendi. Yine kurtulamayacağını anlayınca "La ilahe illallah" diye bağırıverdi. Üsame arkadaşının yüzüne baktı. "Bekleme, adamın işini bitirelim" demek istiyordu. Fakat ensardan olan arkadaşı kılıcını indirdi. Adam kelime-i tevhidi söyledikten sonra "Ona nasıl vururum?" dedi. Üsame işi buraya kadar getirdikten sonra yarıda bırakma fikrinde değildi. Çünkü adam evvela vurup kaçmış, Müslümanlara belalar yağdırmış, sonra da öldürüleceğini ve kurtuluş yolunun kalmadığını anlayınca "La ilahe illallah" deyivermişti. Acaba o Üsame'yi kıstırmış olsa, tam öldüreceği sırada kılıcını geri çekip "Arkadaş, seni öldüremem, ben de Müslüman oluyor, senin dinine giriyorum" diyerek Üsame'yi kucaklayacak mıydı? Yoksa diğerlerini yaptığı gibi onu da öldürmekte tereddüt etmez miydi? Bunlar Üsame'nin zihninden şimşek hızıyla geçti. Sonra Üsame atıldı. Havada kavis çizen kılıç adamın tepesine indi. Önce acı bir feryat işitildi. Sonra adam boylu boyunca yere serildi. Savaş sona ermiş, Cüheyneliler layık oldukları cezayı bulmuşlardı. Elde edilen ganimet mallarıyla birlikte Medine yolu tutuldu. Medine'ye vardıklarında Fahri Kainat Efendimiz'e tafsilatlı bilgi verildi. Üsame'nin de adamı nasıl öldürdüğü bahis konusu edildi. O ana kadar yaptığının doğruluğunda hiç şüphesi bulunmayan Üsame, Peygamberler Sultan Efendimiz'in yüzünde hoşlanmadığını anlatan izler gördüğü zaman kalbinin derinliklerinde incecik acıların kıpırdanmakta olduğunu hissetti. Peygamber Efendimiz büyük bir teessüre kapılmışlardı. Adamı
La ilahe illallah demesinden sonra mı öldürdün dedi. Bu seste soru sormaktan çok şiddetli bir tekdir ve azar vardı. Üsame kendini toparlamaya çalışarak. Adam yalan söylüyordu. O sözü canını kurtarmak için söylemişti dedi. Yalan söylediğini tespit için kalbini açıp bakmalı değil miydin? Bu sözüyle Resulullah Efendimiz kalplerde bulunanı yalnız Allah'ın bileceğini anlatmış oluyordu. Peygamber Efendimizin bu ikinci azarı karşısında Üsame'nin bir diyeceği kalmamıştı. Meclistekiler, peygamberler Sultan Efendimizin alnının ortasındaki damarın kabardığını görmüşlerdi. Kızdığı zaman bu damarın kabardığını tecrübeyle biliyorlardı. Kıyamet günü, La ilahe illallah sözüne karşı sana kim yardımcı olacak? Ey Allah'ın peygamberi, benim için Allah'a istiğfar et, bağışlamasını dile. Peygamber Efendimiz, kıyamet günü La ilahe illallah sözüne karşı nasıl bir çare bulacaksın diyorlardı. Üsame iyisinden daralmıştı. Alnından şapır şapır terler akıyor. Resulullah Efendimiz ise onu tekdir eden bir ifadeyle bu sözleri tekrarlıyordu. Bir ara Üsame kalbinin derinliklerinde keşke bugüne kadar Müslüman olmasaydım diyen bir sızıyı duydu. Ensardan olan arkadaşı gibi davranmadığına bin pişman olmuştu. Özür diledi. Ey Allah'ın peygamberi, söz veriyorum. Bir daha La ilahe illallah diyen insanı öldürmeyeceğim dedi. Benden sonra da mı? Senden sonra da. Resulullah Efendimiz meseleyi burada kapattı. O adam için kan pahası olmak üzere diyet ödendi. Nebiler Sultanı Efendimizin Üsame'yi pek sevdiğini bilmeyen yoktu. Buna rağmen İslam dininin bir hükmünün çiğnenmesi karşısında hatır gönül tanımadığı da bu olayla açıkça belli olmuştu. Ayrıca hüküm verirken dış görünüşe göre hüküm verilmesinin lüzumu da anlaşılmış bulunuyordu. Bir de Müslüman olduğunu söyleyen bir insana "Hayır sen Müslüman değilsin" deme hakkının hiç kimseye tanınmadığı. Üsame'yi Resulullah Efendimizin bu derece tekdir etmesi herkeste büyük bir tesir bırakmıştı. Buna rağmen Mikdat bin Esved bir gün sevgili efendisinin yanına geldi. "Ey Allah'ın peygamberi, ne dersin? Muharebede bir adamla karşılaşsam, onunla çarpışsam, bana vursa ve bir elimi koparsa, daha sonra benden canını kurtarmak için kaçsa, bir ağacın ardına sinerek ben Müslüman oldum dese, bu sözü söylemesinden sonra onu öldürebilir miyim?" "Hayır, onu öldüremezsin. Ama ey Allah'ın peygamberi, o adam benim elimi kesmiş durumdadır. Onu öldürme. Eğer öldürürsen, o daha önce senin bulunduğun mertebede bulunur. Sen de o adam şehadet getirmeden evvel hangi mertebedeysen o mertebeye inersin." O günlerde Süleym kabilesinden bir adam önüne kattığı develeriyle yürüyüp gidiyordu. Peygamber Efendimizin ashabından birkaç kişiye rastladı. "Selam olsun sizlere" dedi. "Sana da selam olsun" dediler. Adam yürüdü gitti. Birkaç adım gitmemişti ki şeytan kalplerde bazı şüpheler uyandırmış bulunuyordu. Bu şüphe derhal filizlendi. "Bu adam durup dururken bize hayır maksadıyla mı selam verdi? Canım baksana adamın önündeki develere. O kadar devenin sahibi olsan sen de selamsız geçmezdin." Karar kısa zamanda verildi. Adam canını ve malını kurtarmak düşüncesiyle Müslüman gibi görünmüş, Müslümanlara yakışır şekilde selam vermişti. Ardından yürüdüler. "Dur bakalım arkadaş, selam vermekten maksadın neydi? Bize anlatır mısın?" dediler. "Ben Müslümanım. Sizin de Müslüman olduğunuzu biliyorum. O sebeple selam verdim. Sakın develeri kurtarmak düşüncesiyle böyle bir hileye başvurmuş olmayasın. Bakın ben Müslümanım." Adam daha fazla devam edemedi. Üzerine atıldılar. "Durun yapmayın" gibi bazı sözler duyuldu. Çok geçmeden ortalığı vahşi bir sessizlik kapladı. Adam kanlar içinde yere serilmişti. Develer artık yeni sahiplerinin önünde
Medine yolunu tutmuş bulunuyordu. Ganimet olarak alınan develer, Peygamber Efendimizin huzuruna getirilip olanlar anlatılırken, Cibril-i Emin de yola çıkmış bulunuyordu. Alnından ter boşanan Peygamberimiz, bir müddet sonra aldığı vahyi tane tane okumaya başladı. Bir müminin diğer mümini öldürmesi asla caiz değildir. Ancak hata yoluyla olanı müstesnadır. Kim de bir mümini hata yoluyla öldürürse, onun cezası mümin bir köleyi azat etmek ve öldürenin ailesi bağışlamadığı takdirde onlara bir diyeti teslim etmektir. Eğer öldürülen o mümin size düşman olan bir topluluktansa, onun cezası da bir mümin köleyi azat etmektir. Şayet öldürülen kişi aranızda anlaşma olan bir kavimdense, onun ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek lazımdır. Kim diyeti ve köleyi bulamazsa, ardı ardına 2 ay orucu tevbe etme maksadıyla tutar. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası ebediyen cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiştir. Ona büyük azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız vakit durumu iyice araştırın. Size İslam'ın selamını veren kişiye, dünya hayatının geçici malına göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah'ın yanında çok çok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. İmanınızı gizli tutmaya çalışıyordunuz. Allah size iyilikte bulundu ve o halden kurtardı. Öyleyse durumu iyi anlayın ve değerlendirin. Allah sizin yaptıklarınızdan gerçek manasıyla haberdardır. İhtimal bu olayın bir sonucu olarak bir köleyi azat etme cezası verilenlerden biri yanında siyah tenli bir cari olduğu halde geldi. Ey Allah'ın peygamberi! Mümin bir köle azat etmem gerekiyor. Eğer bu cariye mümin sayılırsa azat edeceğim dedi. Resulullah Efendimiz cariyeye döndü. Allah'tan başka bir mabudun bulunmadığına şehadet ediyor musun dedi. Evet. Benim Allah'ın peygamberi olduğuma inanıyor musun? Evet. Peygamber Efendimiz bu cevapları aldıktan sonra adama döndü. Onu azat et dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz yine aynı maksatla getirilen bir cariyeyi de şu yolda imtihan etmişti. Allah nerededir? Cariye gözlerini yukarı kaldırdı. Göktedir. Ben kimim? Sen Allah'ın peygamberisin. Efendimiz cariyeyi getirene döndü. Onu azat et. Çünkü mümindir dedi.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.
2: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa satılsın beden. Bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Reklamları dinlediniz.

0: radyoya da ava hayati heye.
1: Carnavuni buan rel civati merdu mirkasa runeyn, u haberdane şeyhu alima gohdari bikin. Carna uni khol meydana cenge bibinin, denge topu tüvinga sahbikin. Canan serpişte haspa buan rebi bezin. U carnaji, carnaji uni bibinin ku şehru pülingji paş ve bu kainti u kalleşi yekamazın çavadik evin ardi. Uni kadandın u kalandın avani hazin bibinin u bideng beji kore bejin u bigin.
2: Helal o makulun simeyi bir yarı şemal ve dit kedin bafeşe gidin o diyarı şemal ve dit kedin.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
2: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle beni gömdüğün yere göle gelsin anne.

0: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası radyonuz Cemre FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası hakkın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Ve radyoya da ava hayatı heye.

an seni yazar, seni yazar ellerim. Sen yoksun ya ıssız bomboş bu alem. Ferman buyur, ferman buyur ya Resulallah, sana gelmek dileğim.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tam 98 Cemre FM.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatınızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmeklerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre FM, halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

0: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Muntev behevra kabuveri sehvada bigrinu jihel herçenem. Nimet ahvada konserveye bir binim. Dema un jihevra düşmem bun. Ve vakti eskiren hısna veyna dilewe. İjar un bıkancıyavi jihevra bun bira. Un leber çareke adır bun. Fada ve jih halas kıl. Her vaha Allah ayeti fajvara diyardike. Da kuvan hidayet demen. Sureti Ali İmran.

0: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi
1: www.cemrefm.com.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.00.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Tam 98 Cemre FM.

0: saat 13. Cemre FM Haber başlıyor.
1: İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'nin teslimiyetçi anlaşma teklifini reddetmesine ilişkin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın değerlendirmeleri sürüyor. Amiyane bir üslup kullanmayı sürdüren Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer tozu vermek istediklerini ancak gerekli teknolojilerinin olmadığını, onu yeraltı tesisinin enkazından ancak kendilerinin ya da Çin'in çıkarabileceğini ileri sürdü. İran, ateşkesinin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirten Trump, İran başta uzun süre boyunca nükleer silah sahibi olmama garantisi verdikleri bir belge gönderdi. Sonra pozisyonunu değiştirdi iddiasında bulundu. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD'nin tehditlerine res çekti. ABD ile müzakere sürecini değerlendiren Galibaf, her seçeneğe hazırız. ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması yaptı. Galibaf, ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak yorumunu yaptı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, dondurulmuş varlıkların iadesi ve petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.
2: Tahran, Washington yönetimini İran'a saldırmaması konusunda bir kez daha uyardı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin saldırıya uğraması durumunda uranyum zenginleştirmeyi en üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki müzakere girişimleri, Washington yönetiminin kabul edilemez ve tutarsız şartları nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş bulunuyor. ABD yönetimi ve Trump'ın yeniden İran'a yönelik savaş başlatacağına ilişkin tehdit ve açıklamalarına Tahran yönetiminden sert bir açıklama geldi. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rızai, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Rızai, ayrıca bu konunun mecliste ele alınacağını da sözlerine ekledi. %90 saflıkta uranyum, nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.
2: Pakistan, İran'ın Nurhan hava üssüne savaş uçakları sevk ettiği yönündeki ABD kaynaklı iddiaları sert ifadelerle yalanladı. Dışişleri Bakanlığı, CBC News'te yer alan haberleri yanıltıcı ve sansasyonel olarak nitelendirdi. Ayrıca Pakistan'a iniş yapan İran ve ABD uçaklarının diplomatik görüşmeler kapsamında lojistik ve idari amaçla bulunduğu belirtildi.
1: İran, İslam Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremeyen ABD, şeytani planlar peşinde. İran'la müzakerelere aracılık eden Pakistan'ın rolünden memnun olmayan ABD, CBS News kanalı üzerinden İslamabad hükümetini hedef aldı. ABD merkezli kanal, İran'ın Pakistan'daki Nurhan hava üssüne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin Nurhan hava üssüne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu ve kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor ifadesi kullanıldı. İslamabad yönetimi, ülkedeki İran uçağının herhangi bir askeri operasyon ya da acil durumla bağlantısının olmadığını vurguladı. Açıklamada, taraflar arasında İslamabad'da yapılan birinci tur müzakere sürecinde diplomatik ve idari personelle güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla İran ve ABD'den bir dizi uçağın Pakistan'a iniş yaptığı belirtildi. Bazı uçaklarla destek personelinin bir sonraki müzakere turlarına hazırlık kapsamında geçici süreyle Pakistan'da kaldığı aktarıldı. Açıklamada, Pakistan'ın diyalog ve gerginliğin azaltılması çabaları kapsamında her zaman tarafsız, yapıcı ve sorumlu bir arabulucu olarak hareket ettiği vurgulandı.

0: Lübnan'la devam ediyoruz. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik Siyonist saldırganlık devam ediyor. İşgalcilerin Sur kentinde bir evi ve sağlık merkezini bombalaması sonucu 7 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.
1: ABD ve bazı devletlerin desteğiyle Siyonist işgal rejimi Lübnan'da sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre işgal rejimine ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İşgal rejimi uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesindeki bir sağlık merkezini de bombaladı. Saldırı sonucu bir Lübnanlı sivil şehit oldu. 4 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2869'a, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
0: Lübnan'dan Filistin'e geçiyoruz. İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik saldırıları artırmayı planlıyor. İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria için Netanyahu'ya yeni planlar sunduğunu açıkladı. Siyonist Smotrich, Batı Şeria'nın işgal rejimi için güvenlik kuşağı olduğunu söyledi.
1: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik yeni planlar yapıyor. Siyonist sözde bakan Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki stratejik toprakların işgal edilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi. Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Siyonist Smotrich, Başbakan'a Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum açıklamasını yaptı. İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Siyonist Smotrich, Batı Şeria İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir iddiasında bulundu. Smotrich ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve işgal edilmiş topraklarda kontrolün daha da derinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Netanyahu'nun koalisyon ortağı, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden sözde milletvekili Limor Son Har Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.
0: Siyonist işgal rejimi Filistinlilere hedef alan idam yasasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşgal meclisinde kabul edilen düzenleme yüzlerce Filistinli esirin hayatını tehdit ediyor. Hamas ise yasayı ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek uluslararası topluma bir kez daha çağrı yaptı.
1: Siyonist işgal rejimi Filistinli esirleri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde meclis genel kurulunda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin işgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hamas açıklamasında söz konusu yasanın geçersiz ve gayrimeşru olduğu ifade edilerek bunun Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada idam cezalarının uygulanmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının Siyonist rejimin intikamcı ve ırkçı karakterini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas bu düzenlemenin yalnızca cezalandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda Filistinli esirlerin gelecekte olası esir takası anlaşmalarından dışlanmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada Aksa Tufanı esirlerinin özellikle anlaşma kapsamı dışında bırakılmasının uluslararası hukuka ve insani normlara aykırı olduğu ifade edildi. Hareket, Siyonist rejimin baskı, infaz ve yıldırma politikalarının Filistin halkının direniş iradesini kıramayacağını vurgulayarak, faşist yasalar ve terör politikaları halkımızı haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı.
0: Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği işgallerle bölgeyi büyük bir kaosa sürüklediğini belirten İmir, uluslararası toplumun sessizliğini de eleştirdi.
2: Türkiye ve Cezayir arasındaki
1: Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist işgal rejiminin bölgeyi adım adım ateşe sürüklediğini ifade eden İmir, uluslararası toplumun sessizliğinin işgalcilerin iştahını kabarttığına dikkat çekti. Siyonist Bazal el Smotrich'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye topraklarını kapsayan sınır değişimi açıklamasının işgal haritasının açık itirafı olduğu vurgulandı. İmir, Siyonizm Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışırken Lübnan'da güvenli bölge yalanı ile ilerlemekte, Suriye'de ise işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını ilan ederek bölgeyi adım adım ateşe sürüklemektedir dedi. İmir, ateşkesin birinci aşamasında işgal rejiminin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğinin altını çizdi.
2: Gelinen aşamada Filistin halkının kendini savunma hakkının güvence altına alınması, işgal ve katliamların tamamen sona erdirilmesi için başta garantör ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun daha aktif ve kararlı bir tutum ortaya koyması gerekmektedir. Eğer bu sessizlik ve etkisizlik sürerse, Siyonist iştahın ülke ülke ilerleyeceği ve sıranın bölgedeki diğer başkentlere geleceği açıktır.
1: İmir, Filistin'deki direnişin işgalcilere karşı kararlı duruşuna da dikkat çekti.
2: Davanın liderinin çocukları da halkın çocuklarıyla aynı siperde can vermekte, kanlarını Filistin halkının kanından ayrı görmemektedir. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğluna yönelik suikaste bu davanın bedelini en önde ödeyenlerin azmini kırmayacaktır. Bu vesileyle ciğerparelerini Filistin halkı ve Mescid-i Aksa uğruna feda eden el-Hayye'ye, Hamas hareketine ve tüm Filistin halkına sabır diliyoruz. Küresel emperyalist kuşatmaya karşı önemli.
0: İş gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12'si hakkındaysa adli kontrol şartı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilmişti. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı ifade edilmişti.
0: TRT 1 ana haber spikerinin Anneler Günü dolayısıyla yayında kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Milli Anayasa Genel Başkanı Celaleddin Gül söz konusu söylenenlerin annelik makamını sıradanlaştırdığını belirterek TRT yönetimine tepki gösterdi.
3: Ben dedim Hatice annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan...
1: TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni Patile annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. Açıklamada TRT'nin bu tür söylemlere yer vermesinin köpek ve mama lobisinin devlet kurumlarına sızması olarak nitelendirildi. TRT'nin halktan ve tüm annelerden özür dilemesi ve sözde hayvansever derneklerin inceleme altına alınması talep edildi. Gül, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın ilan ettiği aile yılı vizyonuna atıfta bulunarak bu tür söylemler devam ederse aile kurumunu koruma çabalarının anlamsız kalacağını ifade etti. Ayrıca daha önce kamuoyu baskısıyla kaldırılan boş reklamındaki ifadeler ve köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamza olayının yayından kaldırılması hatırlatılarak TRT'nin yayın politikası eleştirildi.
3: Ben de Patil annesiyim ve ben canım anne...
0: Ankara'da iki çocuğun pitbull saldırısına uğramasına ilişkin görülen davada sanık Tuğçe E. serbest bırakıldı. Sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren baba Adem Öztürk, çocuğunun yüzündeki yaranın hala iyileşmediğini belirterek yaşadıklarını anlattı.
1: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 ay önce pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkıs Öztürk ve çocuklarına komşusu Tuğçe E'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpek önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe E. gözaltına alınıp tutuklanırken köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü. Olaya ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Tuğçe adlı kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk ailesi tepki gösterdi.
4: Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanmıştı. Yüzü komple parçalanmıştı tabii. Doğan'ın da göğsünde dişlemeye çalışmıştı. Eşim ve çocukların bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı şehir dışındaydılar uzun zamandır. Bunu atlatması, buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Şimdi yeni geldiler işte. Onlar da mahkemede hakim dinlemek istedi, hakim hanım. En sonunda da tabii hakim de tutukluğun devam etmesine karar vermedi. Yani tutuksuz yargılanmasına karar verdi maalesef. Yani nasıl diyeyim, benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi. Bir sene bile olmadan tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Yani umut ediyoruz ki bundan sonra bu yaşadıkları, içeride kaldıkları buna ders olmuştur.
1: Baba Adem Öztürk, başka çocukların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
4: Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Tek temennimiz hak ettiği cezaların almalarını istiyoruz. Başka bir insanların, başkalarının çocuklarına zarar vermesinler ki biz o zaman rahat olacağız. Yani bu insanlar artık başka birinin çocuğu, biz gördükçe artık, her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz. Bunu istemiyoruz. Yani artık bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesin istiyoruz. Başka bir niyetimiz, başka bir dileğimiz yok zaten. Adaletten beklentimiz bu.
0: 33 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Öte yandan Ankara'da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişi için askeri okullar sınavı soruşturmasında gözaltı kararı verildi.
1: Türkiye genelinde FETÖ operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda 33 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi. Açıklamada yakalanan şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve ülke dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Bir FETÖ operasyonu haberi de Ankara merkezli 4 ilden geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturması kapsamında sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
0: Öte yandan İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 5151 internet adresine erişim engellendi.
1: Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5000 internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi kullanıldı. Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleriyle yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen, hiç görmeyen gibi olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Onlar Allah'ın ulaştırılmasını istediği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden sakınırlar ve kötü hesaptan korkarlar. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazı kılarlar, kendilerine verdiğimizden gizli ve açık bağışta bulunurlar ve kötülüğe iyilikle karşılık verirler. İşte onlar, ahiret yurdu ve adın cennetleri kendilerinin olacak olanlardır. Gerçekten de onlar oralara babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte gireceklerdir. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girecekler, güçlüklere göğüs gerdiğiniz için size selam olsun, ahiret yurdu ne kadar güzeldir diyecekler. Ama Allah'a kesin olarak söz verdikten sonra sözlerinden dönenlere, Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Kötü yurt da onlar içindir. Allah dilediğine rızkı genişletir, dilediğine de daraltır. Onlar dünya hayatının nimetleriyle sevinirler. Oysa ahirete göre dünya hayatı gelip geçici bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler, Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, gerçekten Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar inanan ve Allah'ı anmakla kalpleri huzur bulan kimselerdir. İyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnananlara ve iyi işler yapanlara ne mutlu onlara. Varacakları yer ne güzeldir. Böylece sana vahyettiğimizi okuyasın diye seni kendilerinden önce birçok toplumun gelip geçtiği bir topluma elçi olarak gönderdik. Onlar ise Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak O'na güvenip dayandım. Sonunda dönüşüm de O'na olacaktır. Eğer onlar kendisiyle dağların yürütüldüğü, yeryüzünün parçalandığı, ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an dinlemiş olsalardı bile yine de inanmazlardı. Ama bütün buyruklar Allah'ındır. İnananlar hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola ulaştırırdı. Allah'ın verdiği söz yerine gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden bir bela ya inkar edenlerin başlarına gelecek ya da yurtlarına yakın bir yere inecektir. Çünkü Allah asla sözünden dönmez. Andolsun ki senden önce de elçiler alaya alınmışlardı. Ama ben inkar edenlere süre tanımış, sonra da onları cezalandırmıştım. Cezam nasılmış bir görseydin. Her türlü canlıyı koruması altına alan ve her birinin yaptıklarını bilen Allah, başkasıyla bir olur mu? Buna rağmen onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onlara istediğiniz adları verin. Yoksa siz, yeryüzünde bilmediği bir şeyi Allah'a mı öğreteceksiniz ya da laf olsun diye mi konuşuyorsunuz? Gerçek şu ki, inkar edenlere kafalarındaki planları süslü gösterilmiş ve bu yüzden de doğru yoldan sapmışlardır. Allah kimi saptıracak olursa, artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Onlar için bu dünya hayatında bir azap vardır. Ancak ahirette uğrayacakları azap daha ağır olacaktır. Orada onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmayacaktır. Allah'tan korkanlara vaat edilen cennetin özelliği şudur. Altlarından ırmaklar akar, meyveleri ve gölgeleri süreklidir. Allah'tan korkanların mutlu sonu budur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenden dolayı sevinirler. Bununla birlikte, sana karşı bir araya gelmiş olan gruplar içinde, onun bir bölümünü inkar edenler vardır. De ki, bana yalnız Allah'a ibadet etmem ve ona ortak koşmamam emredildi. Bu yüzden ben yalnızca ona çağırmaktayım. Dönüşüm de ona olacaktır. Biz onu Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Öyleyse sen, sana gelen bu bilgiden sonra onların tutkularına uyarsan, artık seni Allah'a karşı koruyacak ve ona karşı savunacak hiç kimsen olmaz. Andolsun ki biz senden önce de elçiler göndermiş ve onlara eşler ve çocuklar vermiştik. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Her dönemin kitabı vardır. Allah dilediğini ortadan kaldırır, dilediğini de olduğu gibi bırakır. Çünkü ana kitap onun yanındadır. İster onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösterelim, ister seni onu görmeden vefat ettirelim, sonuç değişmez. Çünkü sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir. Onlar bizim yeryüzüne gelerek onu uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah bir konuda karar verdiğinde onun kararını geri alacak hiç kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de kötü planlar yapmışlardı. Ancak bütün planlar Allah'ındır. Çünkü o herkesin ne yaptığını bilmektedir. İnkar edenler bu yurdun sonunun kime ait olduğunu yakında bileceklerdir. İnkar edenler sana, sen gönderilmiş bir elçi değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanlarında kitabın bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, o çok güçlü olan, çok övülen, göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendisine ait bulunan Allah'ın yoluna ulaştırman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Başlarına gelecek olan çok şiddetli azaptan dolayı inkarcıların vay haline. Onlar dünya hayatını ahirete tercih eden, Allah'ın yolunu kötü göstererek insanları ondan alıkoyanlardır. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her elçiyi kendilerine apaçık anlatabilsin diye kendi halkının diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. O çok güçlü, çok bilge olandır. Andolsun ki biz Musa'yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diyerek mucizelerimizle gönderdik. Kuşkusuz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Musa kavmine demişti ki, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani o sizi, oğullarınızı boğazlamak ve kadınlarınızı sağ bırakmak suretiyle size azapların en kötüsünü çektiren Firavun ailesinden kurtarmıştı. Bu sizin için Rabbiniz tarafından büyük bir denemeydi. Yine bir zamanlar Rabbiniz size şu sözünü bildirmişti. Eğer şükredecek olursanız size olan nimetimi artırırım. Ancak nankörlük edecek olursanız bilin ki benim azabım gerçekten çok şiddetlidir. Bunun üzerine Musa da onlara şöyle demişti. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük edecek olursanız, bilin ki Allah kendi kendine yeten, çok övülendir. Sizden önce gelmiş olan Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelenlerin haberleri size ulaşmadı mı? Onları Allah'tan başkası bilemez. Elçileri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onlar ellerini ağızlarına götürerek, "Biz size gönderileni inkar ettik. Çünkü bizi çağırdığınız konuda derin bir kuşku ve kaygı içindeyiz." diyerek karşılık vermişlerdi.
0: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
8: Reklamları dinlediniz.
4: Tarihi kentin şirin radyosu, Radyo Cemre.

yaşasın yıldızlar, yer küssün bize. Ahdetmiş karanlık başlamaz söze, kelimeler güdük yetişmez dize. Yüreğim, yüreğim kor oldu, gitti rehberim. Yüreğim kor oldu, gitti rehberim.

dağlara kar düşmüş, yüreğe ateş. Zalim yürek yakar, vurulur kardeş. Ne dizde takat var, ne elde ateş. Kurşun mevzi bilmez, gitti rehberim. Kurşun mevzi bilmez, gitti rehberim benim.

bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna habibuna tayyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onur.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
2: Biter naz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati, İstek Saati.

0: Dilediğiniz eseri isteyip dinleme imkanı bulacağınız program İstek Saati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız olan Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Adana'dan gönüllerimizden en kalbi selamlarımızı seçerek sizlere gönderiyoruz. Bugün yine sevginin, kardeşliğin, muhabbetin ve manevi güzelliklerin buluştuğu ortak yayın istek saatimize yeniden dahil olmanın, yeniden mikrofon başına geçmenin huzuruyla başlıyoruz efendim. Saatlerimiz 14.00'ı gösterirken Radyo Uslat stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kimi şimdi iş yerinde bizleri dinliyor, kimi evinde çayını yudumlarken radyosunun sesini biraz daha açıyor. Kimi yolda, aracında, kimi dükkanında, iş yerinde, kimi yalnızlığını dualarla hafifletmeye çalışıyor. Bilmenizi isteriz ki bugün bu frekansta kurulan gönül köprüsünün hepimizin aynı sofranın misafiri olması özelliğini taşıyor ve sizleri buraya getiriyor. Aynı duaya amin diyen, aynı ezgilerle huzur bulan kardeşleriz. Programımız boyunca memleketin dört bir yanından göndereceğiniz selamları, duaları ve gönlünüze dokunan ilahi ve ezgileri paylaşacağız inşallah. Belki bir annenin evladına duası, belki gurbetten memlekete bir selam, belki de kalpten kalbe ulaşacak bir güzel temenni bu yayında yerini bulacak. Rabbim hanelerinizden huzuru, gönüllerinizden imanı eksik etmesin, dertlerinize ferahlık, sofralarınıza bereket nasip eylesin diyerek başlayalım efendim. İstek saatindeyiz. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 sesimizin ulaştığı her yerden mesaj bekliyorum. İsteklerinizi bekliyorum. Ve inşallah 1 saat 45 dakika boyunca bu isteklere yer vermeye çalışacağım.

Bakalım bugün kimleri konuk edeceğiz? Kimlerin sesini duyup duyuracağız? Hangi eserlere, hangi sanatçılara yer vereceğiz? Hepsi için 15.45'e kadar biz burada olacağız efendim. Umut Mürare ile başlayacağız. Güller açmasa da diyecek Umut Mürare bugün ilk olarak. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin efendim. Numaramızı tekrar edeyim. 0552 334 93 70 0552 334 93 70 başlıyoruz.

Evet, ilk eserimizi dinledik efendim. Güzel bir eserle başlangıç yaptık. Mesajlarınız da gelmeye başladı bu arada. 0552 334 9370 WhatsApp mesaj hattımız. Buradan mesajlarınızı, isteklerinizi, paylaşımlarınızı, dualarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Diyarbakır, Çağrı FM, Gaziantep, Kervan FM, Batman, Aksel FM, Van, Serhat FM, Mardin, Cebre FM, Siirt, Botan FM, Bingöl, Bingöl FM ve Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, ayrıca İngiltere'den Davet FM ile birlikte 10 kardeş radyo olarak yayındayız efendim. Bu 10 ilden en az birer mesaj bekliyorum. Programımız sizlerle güzelleşiyor. Siz olmadan biz sadece konuşuruz. Ama siz girdiğiniz zaman işin içine muhabbet ederiz. Muhabbetimiz daim olsun diyerek şöyle mesajlarınıza bir göz atalım. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay ve aleykümselam. Eşref Ziya'dan peşindeyim ilahisini istiyorum. Tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Bu eseri dinleyeceğiz. Eşref Ziya bizlerle olacak peşindeyim eseriyle. Mehmet Şükrü Benzin Kayseri'den yazıyor. Allah'ım parçalanmış kalplerimizi vahdetle birleştir. Aramıza nifak sokanlara mühlet verme. Mazlumun ahını yerde bırakma. Birliğimizi zalimlerin helakına vesile kıl. Bizleri tek bir vücut, tek bir ses, tek bir yumruk eyle ki zulmün karanlığı nurunla boğulsun. Amin inşallah. Teşekkür ederiz bu güzel mesajınız için.

Evet, aynı telefon numarasından farklı isimlerle mesaj göndermeyin. Sadece bir tanesini okuyacağım, onu söyleyeyim. Bundan dolayı da anlayış bekliyorum sadece. Evet, 10 farklı ilden, 2 farklı ülkeden yaptığımız ortak yayınımızda çok fazla mesaj geliyor. İlginize çok teşekkür ederim. Programımızın henüz başındayız. Kısa bir eser dinleyeceğiz. Eşref Ziya'nın Peşindeyim eseri. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, devam ediyoruz. İşte Ziya'ya kulak verdik, peşindeyim dedi. Eski ve güzel bir eserdi. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler, yazın gönderin efendim. 0552 334 93 70, 0552 334 93 70. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı yayınlar. Bismillah'dan Nuriye ikinci. Hoş Seda eserini istiyorlar. Bu eseri ve sırada çalınacak olan tüm istek eserlerini başta kıymetli radyo çalışanlarına, sizlere her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen tüm dinleyicilere, gurbette ve muhacerata bulunanlara, Gazze'nin cefakar ve fedakar mücahide annelerine, Gazze halkına, Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal dayım Şaban şehit ailelerine, eşime, anneme, babama, minik Huzeyfe'me, din kardeşinin derdini kendi derdimiz gibi dertlenenlere armağan olsun demiş. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm abi, Bursa'dan Ahmet Aslan ve aleykümselam Özcan'dan bir eser istemiş. Bu eser arşivimizde yok maalesef. Dinleyen herkese ve tüm ortak radyo çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun.

Şöyle sıradaki eseri isteyen mesajlara bakıyorum ama şu ana kadar daha bulamadık. Herkes eser istemiş. Neyse, sıradaki eseri ben sizlere armağan edeyim. Mikail'le devam edelim. Çok güzel bir eser. Hoş Seda.

Evet, 14.25 ve devam ediyoruz birlikteliğimize. 0552 334 93 70 0552 334 93 70.

Selamünaleyküm, kolay gelsin. Adım Ahmet Hamdullah. Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Selahaddin ve Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahrı perişan etsin. Ateşleri bol olsun inşallah demişler. Teşekkür ederiz. Amin inşallah. Çalacağım bu eseri.

Selamun aleyküm Yunus abi, ben Adana'dan İzzet ve aleyküm selam. Sıradaki eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Bakan, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım ve özelde size armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demişler. Allah razı olsun İzzet abi, teşekkür ederim. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Fatih, nasılsın abi diyor. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sıradaki eseri sana ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Diyarbakır'da bulunan aileme gelsin. İstanbul'daki kuzenlerime gelsin. Herkese Adana'dan selamlar demiş. Teşekkür ederiz Fatih abi, Allah razı olsun. Varsa sizin de dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın, gönderin. 0552 334 93 70 Söz Grup Ümmet'te efendim. Buyursunlar.

Devam ediyoruz. 14.32 saatlerimiz. 0545 359 55 15 0545 359 55 15.

severim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Hifa. Grup Mavera'dan Sevdiğim Sensin Allah'ım eserini çalar mısınız? Esaret altında olan kıymetli eşim Can Yoldaşım, Mehmet İslam ve tüm esaret altında olan Müslüman kardeşlerim, Gazze ve Filistin halkına evlatlarım Ömer, Taha, Ayşe, Muhammed, Musab, Hifanur. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için yolunuz sırat-ı müstakim olsun. Hakkınızı yadın, Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler de teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm. Bir dinleyici grup Muhaber Adana Doğa Müslüman olmak isteyen istemiş. Eser Radyo başına dinleyenlere, değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Yusuf Emre'nin ağabeylere ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Çınar ailesine gelsin. Nefsimize yeteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemize yeteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımıza yeteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Hasan el-Benna'nın sözünü paylaşmışlar. Teşekkür ederiz. Evet, Grup Mavera. Sevdiğim sensin Allah'ım.

Selamünaleyküm. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız, iyisinizdir? Mehmet Ali Oğuz'dan perişandır yurdum, eseri ricamdır. Eser size Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize İzzetin Akbulut, Mehmet Yete, İbrahim Şerik, Rıdvan Aksalcı, Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ekkeş Hocaman, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Ali Çaya, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat, Adem hocama, Nurullah hocama, Mustafa Efem ailesine ve diğer kadri radyo çalışanlarına. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal yazmış. Teşekkür ederiz İzzettin abi.

Selamünaleyküm, ben Alaaddin Adana'dan. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki eseri Mehmet Yeter Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkay Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Ali Rıza abiye ve Abdullah Zengin hocama, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demiş ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz Alaaddin abi. Evet, bazı dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesaj göndermişler. Güzel mesajlar ama çok uzun mesajlar. Ortak yayınlarda bu kadar uzun mesajları okuyamıyoruz. Hakkınızı helal edin. Ya siz kısaltın ya da ben kısaltacağım. Bilginiz olsun.

Mardin'den selamlar, hayırlı bereketli yayınlar. Bilgi bir lütuf gibi görünür ama aslında bir vazifedir. Taşıyabilene izzet, taşıyamayana yük olur. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ederiz. İsmini yazmamış dinleyicimiz. Evet, Mehmet Ali Oz'la devam ediyoruz efendim. Perişandır yurdum.

Selamünaleyküm, hayırlı programlar. Diyarbakır'dan Abdullah Direkçi ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan Şehit Selçuk eserini iş arkadaşlarıma ve değerli ortak radyoların tüm dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Yayınlayacağım bu eseri.

Selamünaleyküm, ben Veysel. Nasılsın abi diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sıradaki eseri başta sen olmak üzere tüm radyo programcılarınıza armağan ediyorum. Yusuf abime, Muhammed kardeşime, Ecrin ablama ve tüm dinleyicilerinize gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Şehitler Kervanı güzel bir eser. Şehit Selçuk, buyursunlar.

Devam ediyoruz, 14.55 oldu saatlerimiz. Evet, bazı eserler hakikaten hiç eskimiyor. Şehit Selçuk eseri, Şehitler Kervanı'nın en güzel eserlerinden bir tanesi de bu eskimeyen eserlerden biri. Sadece eserler değil, bazı şeyler hakikaten hiç eskimez. Samimi bir selam, içten bir dua ve ruhu besleyen bir tını. Biz burada sadece güncel olanı değil, kökü derinde olanı paylaşıyoruz. Her gün yenilenen bu kervan bize şunu gösteriyor. İnsan alıştığı o güzel sese, o bildik muhabbete her zaman aç. Zamanın bu güzel vaktinde kalbi bizimle atan herkese sesleniyorum. Şehitlerin kanlarının bereketiyle İslam nurunun her yere yayılacağı umudunu taze tutun. Gün biter, güneş batar ama yarın yine yeni bir sayfa açılır. Şimdi o sayfaya yeni bir eser yazalım. Şöyle mesajlarınızı açalım. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Ben Taif Yolunda parçasını istiyorum. Sever mısınız? Eser Yahudi ve işbirlikçilerinin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere, sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz? MS hastasıyım. Allah'a emanet. Selam ve dua demişler. Rabbim şifa versin inşallah size ve tüm hastalarımıza. Selamünaleyküm. Şanlıurfa'dan Murat Kurt, Fatih Özer'den bir eser istemiş. Maalesef bu eser arşivimizde yok. Tüm İslam alemine gelsin demişler. Teşekkür ederiz Murat abi. Sıradaki eserler bizden de size armağan olsun. Selamünaleyküm, Gaziantep'ten Mehmet Bulut, hayırlı yayınlar inşallah. Murat Yaman'dan, o da bir eser istemiş ama diğer mesaj daha önce gelmişti. Tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Değerli Ustad Efe'me selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Teşekkür ederiz Mehmet abi. Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben İzmir'den Şehadet. Ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemiş. Az önce çaldım Şehit Selçuk eserini. Tüm Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Bakara suresi 154. ayeti paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm. Sıradaki ilahi anneme, cezaevinden Rıdvan abime, ablama ve eşime Erhan'a gelsin. Allah'a emanet. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Taif yolunda, diğer adıyla da Mekke eseri. Eserin ardından yine burada olacağız inşallah. Bizden ayrılmayın.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr İstek Saati devam ediyor.

15.07 ilk saatimizi geride bıraktık. İkincisinden de biraz yol aldık efendim. Son 40 dakikamız kaldı. Varsa dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin. 0552-334-9370 WhatsApp mesaj hattımız. Hele düşün devri devri Adem'den beri. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Ömer Çimen. Ve aleykümselam. Mavi Emzikli Bebek eserini istiyor. Eser yanımda bulunan Mehmet Cihat Şanlı ve ailesine, sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum, Hacı Veysel. Sizleri severek dinliyoruz. Böyle bir etkinlik yaptığınız için teşekkür ederiz. Eser Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya ve Tosecan. Özellikle Allah Azze ve Celle sizlerin esaret bağlarınızı çözsün ve sizleri sevdiklerinizden kısa zamanda kavuştursun. Kardeşim Deniz, seni çok özledim. Kendinize iyi bakın. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Ne kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor dedi gönül.

0: Selamünaleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Grup Mavera'dan bir eser istemiş. Grup Mavera'dan az önce bir eser yayınladım. Eser radyo başından dinleyenlere ve değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Şirin görünmek için onlara asla İslam'ı olduğundan farklı göstermeyeceğiz. Seyyid Kutub'un sözünü paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.
1: Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun.
0: Evet, kardeşlik çağrısı, mavi emzikli bebek buyursunlar efendim.

Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Aytaç Musab Şanlı'dan Şehit Murat eserini dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, nineme, babama, tüm Yusufi ağabeylere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bir de paylaşımı var. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettiğin gibi bizim de tövbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkardığın gibi bizleri de nefislerimizin karanlık kuyularından çıkar. Ya Rabbi, Musa Aleyhisselam'ın kavmini Firavun'un şehrinden kurtardığın gibi bizi de kötülerin şehrinden emin kıl. Amin inşallah. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Ben Diyarbakır'dan Ümit Muhammed Yusuf. Ümit Muhammed Yusuf, evet. İstek parçam ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşim, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e, çok sevdiğim torunum, çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, şehide Nur'a, ellerini öpere kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, ağabeylerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminlere, mücahit mücahidelere, Filistinlere, Gazze'ye, Yemen, Lübnan, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusufi ağabeylerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Bir parça istemişler ama bu eser yok arşivimizde, ya da ismi bu değil. Bulamadım yani, hakkınızı helal edin.

0: çok yaşayan yüze kadar yaşıyor.
1: Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser istemişler. Dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Yakup kardeşime, Ömer abime, Seyfullah'a ve Ramazan'a gelsin. Allah'a emanet oluyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İsmini yazmamış. Selamünaleyküm. Bilal'den bir eser rica ediyorum. Bingöl'den sizleri dinleyenlere armağan olsun demiş. Bu dinleyicimiz de ismini yazmamış.

Evet, yayının artık böyle son virajına doğru yaklaşıyoruz. Radyo Ustad duyarından saatler ilerlerken gönül soframıza oturan herkesin heybesine bir parça huzur doldurmuş olmayı umuyoruz. Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgi olduğunu biliyoruz. Biz bugün sesimizi paylaştık, vaktimizi paylaştık. En önemlisi niyetimizi paylaştık. Hafta içi her gün farklı renklerle süslenen bu programımıza biz de bugün salonun rengini kattık efendim. Kalan dakikalarımızda güzel bir eser daha dinleyelim. Bilal Güler sizlerle. Buyursunlar.

0: 15.31 devam ediyoruz birlikteliğimize. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hivnur. Sedat Uçan'dan inşallah geleceğim eserini istiyorlar. Çalacağım. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusuf Yağbeylere, ortak yayında olan tüm radyolara ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Allah razı olsun.
1: Hele düşünde bir Adem'den beri kimler geldi geçti saydı.
0: Selamünaleyküm, hayırlı günler. Diyarbakır'dan Zeynep Gizli. Ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemişler. Şehitler Kervanı az önce yayınlamıştık. Hakkınızı helal edin. Dua eder, dua beklerim demişler. Allah razı olsun.

0: doğru yerdesiniz. İstek Saati devam ediyor.
1: Özgün eser ve faydalı paylaşımlarla zamanımıza değer katan program. İstek Saati.
2: İstek Saati. İstek Saati.
3: Evet, 15.38 efendim.

Selamünaleyküm, Diyarbakır'dan sizi dinliyorum. Keiko eserini istemişler. Çalacağım. Kardeş radyo ailesine gelsin. Selam ve duayla ve fonda çalınan eseri sormuşlar. Eserin adı Vay Deli Gönül. Mikail seslendiriyor. İlk eserimiz Keiko eseri olacak. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa'ya kalk, hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Ender Tekin'den Gazze eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllülerine, Yusuf Ağabeylere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Selam ve dua ile demişler. Bir de paylaşımları var. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Tur suresi 13 ve 14. ayeti paylaşmışlar. Mardin'den selamlar, hayırlı yayınlar. Ben Mustafa. Her bir istek parça içimizi ısıtır. Her sohbette kimi zaman hüzünleniyor, kimi zaman yüzümüz gülüyor. Dinlerken kendimi evimde hissettiğim tek adres, sanki dost meclisinde keyifli bir sohbette gibiyim. Kulağımıza hoş gelen seslerin, kalbimize dokunan notaların tek adresi istek saati. Her yayın bir terapi gibi. Sıradaki eser değerli dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ederiz Mustafa abi. Evet, okumadığım mesaj kalmadı. Kıymetli dostlar, saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor. Bugün Adana Vuslat FM'den gerçekleştirdiğimiz istek saatimiz sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1 saat 45 dakika, yani yaklaşık 2 saate yakın süredir aynı gönül ikliminde buluştuk. Dualarda bir olduk, selamlarda kardeş olduk. İlahilerde, eserlerde huzuru birlikte hissettik. Göndermiş olduğunuz her mesaj, her güzel dilek ve her içten dua bu yayına ayrı bir anlam kattı. Belki şu an bizi ilk kez dinleyen bir kardeşimiz vardı. Belki her gün aynı saatte radyosunu açıp bizlere eşlik eden vefalı dostlarımız. Belki de sessizce dinleyip sadece kalbinden dua eden güzel insanlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız yayınımızda. İyi ki bu manevi yolculukta bizlerle oldunuz. Rabbim gönüllerimizi birbirinden ayırmasın. Hanelerimize huzur, sofralarınıza bereket, ömrünüze sağlık ve afiyet nasip eylesin. Hasta olan kardeşlerimize şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, borcu olanlara kolaylık nasip eylesin inşallah. Bugün Adana Vuslat FM'den yükselen bu kardeşlik sesini yarın Bingöl'den Ahmet abiyle sürdürme umuduyla efendim. Bizleri dualarınızda eksik etmeyin. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay.

0: Hatay 0545-282-2698. Adres Kurs Yolu Üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
1: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542-726-4674 Mehmet Beken.
2: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler, modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Bağbur Apartmanı, Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinle.

0: Yüreğinizin sedası. Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.
2: Sakın unutmayın. Şu anda her ne yapıyorsanız ve her neredeyseniz Allah sizinle birliktedir. Sizi her an görür ve size şah damarınızdan daha yakındır. Sakın unutmayın, Allah her şeyi sarıp kuşatmıştır ve yakında mutlaka ona döneceksiniz.

0: Muhammed'i, aşık maşuk oldum, seyrettim Muhammed'i, can Ahmed'i.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Şehrimizden yükselen Davudi ses
3: Cemre FM tam 98.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

0: kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Hayat yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde sayılır. Hayat Irak'ta saklıdır. Nur kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşünceler. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren biz, hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0 Cem.

Zamanın Sesi 27. Bölüm. O gün Molla Said'in hayatının belki de en sururlu günüydü. Hem hayati hedefi olan medresenin temelini atmış hem de yeğeni Ubeyd yanına gelmişti. Horhor'a döndükten sonra Ubeyd'le bir süre memleket sohbeti yaptılar. Ubeyd onun bu en sururlu gününde mateme boğmamak için annesinin vefatını ona söylemedi. Ama o her şeyi biliyormuş gibi Ubeyd'i teselli edici sözler söyledi. Daha sonra da onu Demir Mahi'nin grubuna verdi. Misafirliği geçinceye kadar çevreyi ve medreseyi tanıt. Sonra da derslere başlayın. Ubeyd bana ablamın yadigarıdır. Onu çok iyi yetiştirelim. Bu vazife Demir Mahi'nin de yakından icazet alacağının işaretiydi. Ubeyd daha bunu bilmiyordu ama Mahi bildiği için bir hayli sevinçliydi. Kendisine ilk talebe olarak gelen Ubeyd gibi zeki, cesur ve çalışkan bir gencin düşmesi bu sevinci daha da arttırıyordu. Şekeri çok seven Ubeyd'e yeni aldığı şekerlerden bir hayli şeker vererek bu sevinci onunla paylaştı. Ona önce medrese, sonra da çevre hakkında nazari bilgi verdi. Daha sonra bunu tek tek görmek için kalktılar. ''Nereden başlayalım?'' dedi Mahi. ''Siz bilirsiniz. En iyisi önce dershaneleri görelim. Çünkü zamanımızın çoğu oralarda geçecek. Görelim.'' Yürüdüler. Demir Mahi tanıtmaya ilk önce kitaplardan başlamayı düşündü. Dolaplarda, raflarda ve rahlelerde bulunan bütün kitapları, ders salonlarını, malzemeleri ve diğer eşyaları da tanıttıktan sonra buraya kitaptan başka bir şey girmez, dersten başka bir şey de düşünmez diye dikkatini çekmeyi ihmal etmeyecekti. Çünkü kendisi buraya ilk geldiğinde de öyle söylemişler ve bu sözün çok faydasını görmüştü. Kendisinin faydalı gördüğü her şeyi ona da öğretmeye kararlıydı. Düşünürken her şey kolay gibi görünüyordu ama kapıyı açıp içeri ilk adımını atınca bütün düşünceleri alt üst oldu. Çünkü dershanede kitaplarla silahlar yan yana omuz omuza duruyorlardı. Bu manzaraya kendisi de bir hayli şaşırdı ve bütün düşüncelerini bir kenara bırakıp sadece gördüklerini anlatmaya ve tanıtmaya başladı. Bu farklılığı Ubeyd'e pek hissettirmedi. Kendisi bir mana veremiyor ve merak ediyordu. Bu değişiklik kendisi için hiç de iyi olmayacaktı. Çünkü silaha karşı aşırı derecede zaafı vardı. Silahı taşımak ve kullanmak kadar seyretmeyi de çok severdi. Onun için burada artık dikkati hep silahlara karşı koyacak ve dersi iyi takip edemeyecekti. Zaruri bir sebep olmalı ama ne? Bunu öğrenmenin tek yolu vardı. Gidip Seyda'ya sormak. Ama şu sıralar onu bir yerde bulmak zordu. Bulsa da öyle şahsi merakı yüzünden onun zamanını ziyan edemezdi. O zaman aklına daha makul bir çözüm geldi. En iyisi bunu Molla Habib'e sormalı. Hem Ubeyde medreseyi gezdirdi hem de Molla Habib'i aradı. Mütebessim çehresi ve munis bakışlarıyla her zaman ortalarda görünen Molla Habib şimdi arandığı halde bulunamıyordu. Bu medresede herkesin biraz değiştiğini işaretti. Merakı iyice arttı. Nihayet onun ambarda olduğunu öğrendi ve oraya gitti. Fakat ambar olmaktan çıkmış bir silah deposu ve bakım merkezi haline gelmişti. Daha önce kitaplardan başını kaldıramayan ve silaha uzaktan bile bakmayı sevmeyen Molla Habib orada silah bakımı ile meşguldü. Mahi'yi karşısında görünce gülümsedi. ''Gel bakalım Demir Mahi.'' ''Hayrola hocam?'' ''Tam şemli kişi bunlar. Ama ben yapıyorum işte.'' Medreseye kışlaya dönmüş. Kışla değil, yine medrese. Ama zamanın icabı bu. Neden? Bilmem. Seyda'nın emri. Hazır olun. Büyük bir musibet ve felaket bize doğru yaklaşıyor dedi. Biz de hazırlanıyoruz. Demir Mahi bu habere ne sevinebildi ne de üzüntü duydu. Sevinçle üzüntü arası karışık bir hissiyatla bir süre bekledi. Sonra Molla Habib'in yanına oturdu. Bir parça temiz bez, bir de silah aldı. Allah'tan hayırlısı. Bunu söylerken adeta izin ister gibi Molla Habib'e bakmıştı. O sessizce amin dedikten sonra başını sallayarak onun da yardım edebileceğini işaret etti. Bir yandan silah temizlerken diğer yandan evrat okumaya başladı. Bu iş bütün gece devam etti. Sabaha yakın içeri Molla Said girdi. Gözleri çakmak çakmaktı. Kalbinin atışını ta uzaktan bile duymak mümkündü. İkisinin de uykusuzluktan başları dönüyordu.
O, günlerdir hiç uyumadığı halde halinde ve hareketlerinde zerre kadar zaaf eseri yoktu. Geldi ve tam karşılarında oturdu. Habib, sen bölüğün çavuşusun. Mahey, sen de onbaşısı. Arkadaşları biraz erken kaldırın. Yeni elbiselerini ve silahlarını verin. Sabah erkenden askeri yürüyüşle Paşa Camii'ne gideceğiz. Orada namazı kıldıktan sonra aynı şekilde Erek Dağı'na gidip askeri eğitime ve atış talimlerine başlayacağız. Peki kurban. O sabah Vanlılar ayak sesleriyle uyandılar. Van'da o zamana kadar böyle bir şey ne görülmüş ne de duyulmuştu. Devletin ihtiyacı olduğu zaman doğuda milis alayları kurulur ve bunlar zaman zaman şehir içinde çeşitli gösteriler yaparlardı ama bu onlardan çok farklı bir hareketti. Bunlar Hor Hor Medresesi'nde eğitim gören talebelerdi. Molla Said'in talebeleri. Askerliği meslek edinmiş insanlardan çok daha askerce yürüyorlardı. Molla Said, hayatı gaza meydanlarına geçmiş muzaffer bir kumandan gibi önde, beyaz atının üzerinde her an kanatlanmaya hazır bir huma heybetiyle dimdik duruyordu. Talebeleri ise yeri sarsmamak için adımlarını sakınarak basıyor gibiydiler. Sanki bunca zaman medresede kitap okumamışlar, dağlarda kışlalarda askeri eğitim görmüşlerdi. Camiye yaklaşınca serbest yürüyüşe geçtiler. O zaman adımları yavaşladı, hareketleri yumuşadı. Az önce kılıç bakışlı cengaverler, şimdi melek endamlı ermiş kişiler oluvermişlerdi. Seher vaktinde gönüllere sürur veren ezanı onlar okudu. Namazı yine onlar kıldırdı. Bunu okudukları Kur'an ve yaptıkları tesbihat takip etti. O gün sabah namazını Rüstem Paşa Camii'nde kılanlar ibadet hazzını her zamankinden çok farklı ve lezzetli bir şekilde hissettiler. Namazdan sonrası ise bambaşka bir başlangıçtı. Cemaat, Molla Said'in bu alim askerleriyle tokalaşabilmek için sıraya girmişlerdi. Ama onlarla talebeleri adına sadece Molla Said tokalaştı, çeşitli latifeler yaparak gönüllerini aldı. O zamana kadar talebeleri askeri usule göre sıraya girmişlerdi. Onların hazır olduklarını görünce bir sıçrayışta atına bindi. Kınından yeni sıyrılmış hünkâr kılıcı gibi atının üzerinde dimdik durdu. Bakışlarını Erek Dağı'nın zirvesine bağlayarak atını hafifçe mahmuzladı. Bu onlar için hareketle verilen bir komuttu. Önde Molla Habib, ardında Demir Mahey ve talebe askerler bir tek vücutmuş gibi intizam içinde yürüyüşe geçtiler. Duruşları, yürüyüşleri, kol sallayışları, adım atışları hep aynıydı. O kadar sert adım atmalarına ve yere bastıkça bütün vücutları titremesine rağmen Erek Dağı'nın zirvesine bağlanan bakışları bir an bile sapmıyordu. Tedirginliğin aleni bir korku ve telaş halini aldığı, haberlerin yerini her gün daha kötüsüne bıraktığı, Ermeni çetelerinin iyice azdığı, dış düşmanların saldırıya hazırlandığı bir zamanda bu mert asil ve ümit dolu yürüyüşü görebilmek için yollara düşüşen Vanlılar bu kahramanlar geçişini ümitle ve gururla seyrettiler. Molla Said'in talim yeri olarak da Erek Dağı ve Zernebat Vadisi'nin seçmesinin hususi bir sebebi vardı. O çevrede yaşayan Ermeniler Molla Said'e büyük bir saygı duymakla beraber son zamanlarda Ermeni çetelerini aralarında barındırmaya başlamışlardı. Bu hareket aynı zamanda onlara orada barınma fırsatı vermeyecekti. Nitekim daha o gün çeteciler köyleri boşalttılar ve bir daha Molla Said'in adını geçtiği yerlere yaklaşmaktan korkar oldular. İnsanlar böyle tablolara o kadar hasret kalmışlardı ki o gün o yollardan geçenler onların izlerine bakarak yürüdüler. Gün boyu Erek Dağı'nın arkasındaki vadiden gelen silah seslerini dinlediler ve akşamı merakla beklediler. Merak ettikleri şey Molla Said ve talebelerinin bu kadar hızlı yürüyüş ve sıkı eğitimden sonra akşam nasıl dönecekleriydi. Hepsinin yorgun, yılgın ve perişan bir şekilde döneceğini zannediyorlardı ama yanıldılar. Çünkü daha kendileri görünmeden ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Sanki bütün gün yürüyen, Zernebat Vadisi'ni defalarca koşarak geçen, atış talimleri yapan ve bütün bunların yanı sıra medrese derslerini de tekrar etmeyi ihmal etmeyen onlar değilmiş gibi akşam da sabahki kadar canlı ve intizamlı yürüyorlardı. Değil yorgunluk ve bitkinlik hali, üzerlerinde bir toz zerresi bile yoktu.
Günlerce onların bu haşmetli yürüyüşlerini seyrettikçe heyecanlanan Van gençleri bir gün toplandılar ve gidip Horhor Medresesi'nin kapısına dayandılar. Nöbetçi gençlerin temsilcisini içeri aldı. ''Ne istiyorsunuz?'' dedi. ''Seyda'yla görüşmek.'' ''Seyda meşgul.'' Molla Said hakikaten meşguldu. Son zamanlarda eğitim tarzında da bazı değişiklikler yapmıştı. Eskiden de Kur'an ve hadis dışındaki kitaplara pek müracaat etmez, sadece Kur'an ve hadislerden ders yapardı ama şimdi sadece Kur'an'ı tefsir ediyor, Kur'an'ın icazını ispatlıyordu. Molla Habib de onun her söylediğini kelime kaçırmadan yazıyordu. Bunu bilmeyen gençler Molla Said'le görüşmekte ısrar ettiler. Fakat bunun mümkün olmayacağını anlayınca yerine kim bakıyorsa onunla görüşelim dediler. Bunun üzerine nöbetçi diğer gençleri içeri aldı ve gidip Demir Mahey'i çağırdı. Gençleri mütebessim bir çehreyle karşılayan Mahey onlara şeker ikram ettikten sonra yanlarına oturdu. ''Seyda'yla görüşmek istemişsiniz.'' dedi. ''Evet. Niçin görüşeceksiniz?'' ''Biz de asker olmak istiyoruz. Bizi de aranıza alın. Burası bir kışla değil, medrese. Aslında sizi almak isteriz ama şartlarımız ve imkanlarımız müsait değil. Zaten şimdilik böyle bir şeye de ihtiyaç yok. Ancak memleketin bir milis alayına ihtiyacı olur ve devlet bize böyle bir vazife verirse ilk olarak sizleri yazarız.'' Gençler memnun ve müteşekkir ayrılırken birkaç gün sonra aynı istek ve hissiyatla ihtiyarlar da geldiler. Molla Habibe, bizi aranıza alın. Biz ihtiyarlar bölüğü kuralım dediler. Siz zaten aramızdasınız dedi Molla Habib. Haliniz ve dualarınızla bizi hem milletimizi başımıza taşlar gibi yağacak olan belalardan koruyorsunuz. Hem de duaya devam ederek yaptıklarınıza manen siz de ortak oluyorsunuz. Horhor medresesinden ihtiyarlar da sürurla döndüler. Fakat Molla Said'i ve talebelerini bu hazırlıklar içerisinde gören insanlar yaklaşan zamana şüpheyle bakmaya başladılar. Onun bu hareketleri sebepsiz yapmayacağını bildiklerinden onlar da kendilerine göre hazırlıklar yapmaya başladılar. Fakat bu hazırlıkların hızını da şeklini de hep Molla Said'in hal ve hareketlerine göre ayarladılar. Artık Molla Said'e yalnız Van'ın değil bütün vatanın ihtiyacı vardı. Çünkü hiç istenmeyen ama beklenen hadise olmuş, Osmanlı Devleti de Cihan Harbi'ne katılmıştı. Osmanlı ordusu cephede 7 düvelle savaşmaya başlamıştı. Zaten ondan sonra da felaketlerin önünü almak mümkün olmadı. O zamana kadar Ermeni çetelerinin saldırılarına kendi talebeleriyle karşı koyan ve onları Van çevresine yaklaştırmayan Molla Said hareketlerini yine de bu şekilde devam ettirecekti ama Rus ordularının 1 Kasım 1914 tarihinde sınırı geçerek ilerlemeye başlaması üzerine kendi imkanları ve talebeleriyle savaşa katılmaya karar verdi. O günlerde Harbiye Nazırı Enver Paşa'dan kendisine bir teklif geldi. Paşa kendisinden doğuda büyük bir milis kuvveti kurmasını, müstakil hareket etmesini ve zayıf gördüğü yerlerinin imdadına koşmasını istiyordu. Zaten böyle bir hareketin hazırlığı içerisinde olan Molla Said bu teklifi hemen kabul etti ve çalışmalara başladı. Onun bir milis alayı kuracağını öğrenen gençler gruplar halinde gelip gönüllü olarak yazılmaya başladılar. Kısa zamanda onun alacağı sayıdan çok daha fazla müracaat oldu. Bunların hepsi de birbirinden sağlıklı, zeki, yetişkin, vatanını müdafaa için can vermeye gelen gençlerdi. Bunların arasında bir seçim ve tercih yapmak oldukça zordu. Bunun üzerine Molla Said onların hepsini eğitime tabi tuttu. Onlara temel askerlik bilgilerini öğretip savaş zamanında uygulayacak dini ve milli kaideleri hatırlattı. Milli savunma ve çetelerle mücadele usullerini de tatbikatlı olarak anlattıktan sonra hepsini bir yerde

Zerre kadar titreyiş, hallerinde bir nebze korku, tavırlarında da zalimleşmeye meyyal en küçük bir kıpırdayış yoktu. Bu heyecanı hisseden insanların bir kısmına ''Hadi, siz evinize gidin'' demenin zorluğunu hisseden Molla Said, kendi şartlarını zora koşmayacak, onları da kırmayacak bir çare aradı. Nihayet ''Benim bazı şartlarım var'' diyerek devam etti. ''Yanımda kalanlar hem askerim hem talebemdirler. Kalmaya karar verenin daha sonra dönmeye hakkı yoktur. İsteyen şimdi ayrılabilir, düşünün ve ona göre kararınızı verin.'' Molla Said onlara düşünmeleri için zaman tanıyormuş gibi bir süre bekledi.

ama kimse de herhangi bir hareket görmedi. Hepsi de her şartı kabul edip kalmaya karar vermiş gibi görünüyorlardı. Hatta içlerinde kendilerine böyle bir soru sorulduğu için kırılanlar bile vardı. Bunu hissedince seçimi onların gönüllerini kırmadan yapmayı düşündü. Şimdi iki gruba ayrılacaksınız. Bir kısmınız köylerinize, kasabalarınıza dönüp oraları Ermeni çetelerine karşı koruyacaksınız. Diğer kısmınız da bizimle kalacak. Biz de onlarla ordumuzun zayıf kalan kollarına yardıma dönüp düşmana ani darbeler indirerek şaşkına çevireceğiz. İnşallah el birliğiyle milletimizi bu beladan kurtaracağız. Biraz daha bekledi ama onlardan yine bir hareket göremedi. Bakışlarından kendileriyle kalacak gruba dahil olmak istedikleri anlaşılıyordu. Onların kendi vicdanlarında bu iki tercihi biraz daha tartmalarını bekledi. Seçimi aranızda kendiniz yapın. Aynı yerden gelenlerin yarısı kalsın, yarısı dönsün. Evli veya nişanlı olanlarla ailesine bakacak kimsesi bulunmayanların dönmesi, diğerlerinin bizimle kalması daha doğru olur. Gençler hemen orada kendi aralarında seçim yaptılar. Bir kısmı geri döndü, bir kısmı orada kaldı. Ama kalanlar da, dönenler de bu neticeden memnundular. Kalanlar için asıl eğitim ondan sonra başladı. Hepsine mevsim şartlarına uygun yeni elbiseler verildi. Bu milis alayına has olarak kalpak tipi keçe külahlar yaptırıldı. Atlar ve silahlar dağıtıldı, günlük işlerin aksamadan yapılması için gerekli vazife taksimatı yapıldı. Eğitim yeri olarak da Süphan Dağı'nın etekleri seçildi. Bu hazırlıklardan sonra eğitim yerine hareket eden milis alayı çok sıkı ve hızlı bir eğitime başladı. Kısa zamanda hepsi at sırtında hızla giderken bile hedef şaşırmayan, her türlü hareketi yapabilen, her türlü mevsim ve tabiat şartlarında savaşabilen cesur, maharetli, sadık ve hareketli askerler olarak yetiştiler. Bu milis alayı hiçbir askeri komutanlığa bağlı değildi. Yiyecek ihtiyaçlarını gönüllü olarak çevre halkı karşılıyordu. İdaresini de tamamen Molla Said yürütüyordu. Birliğin her türlü hareketini de o tayin ediyordu. Molla Said, askerlerinin hazırlığından emin olduktan sonra bölgedeki bütün askeri birliklere, komutanlıklara ve yerleşim merkezlerine birliğini kurduğunu, zor durumda kalan birliklere ve baskına uğrayan yerlere yardıma hazır olduğunu bildirdi. İlk yardım talebi Hasankale ve Pasinler cephesinden geldi. Enver Paşa'nın bizzat komuta ettiği 112 bin kişilik 3. ordu, Rus ordusuna karşı taarruza geçmiş ama Ruslardan ziyade kar ve tipiye yenilmişti. Orduda 53 bin kişi soğuktan donup ölmüş, 7 bin kişi Ruslara esir olmuş, kalanı da hasta ve yorgun düştüğünden savaşamayacak hale gelmişti. Bunun üzerine yavaş yavaş geri çekilmeye başlayan 3. ordu, bu çekilmenin bir bozguna dönmemesi ve müsait bir yerde yeni bir direnme hattı kurulabilmesi için İran işlerine ileri hareket yapan Halil Paşa ve Molla Said'den yardım istemişti. Bu talebi alır almaz gönüllülerine hazırlanmaları için emir veren Molla Said, beyaz atına binip onların arasına karıştı. Bu onların ilk hareketiydi. Onun için hepsi heyecan içindeydi. Atlarının yanında yere çömelmiş vaziyette bekliyorlardı ama heyecanla yerlerinde duramıyor ve oldukları yerde zıplıyorlardı. Hazır mıyız arkadaşlar? Yüzlerce ağızdan aynı anda çıkan ses, Süphan Dağı'nın yeşillik görmemiş çıplak, dumanlı ve karlı zirvesinde dakikalarca yankılandı. Hazırız. Molla Said, beyaz atın üzerinde biraz doğruldu, memnun bir nazarla askerlerini süzdü. Hepsinin adına yalnız kendisinin duyduğu kısa bir dua yaptı.

Kış saplı Çerkes kamçısını atına hafifçe vurdu ve ileri atıldı. Ya Allah! Ardından melek kanadı gibi kalkan beyaz pelerinlerini dalgalandırarak yüzlerce kahraman kanatlandı. Zamanın Sesi adlı romanın 27. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-534-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu radyoda Ağabey Hayat var.
3: Cemre FM, tam 98.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
5: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM.

0: BM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
3: Reklamları dinlediniz.

Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken, Burak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem, en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek, büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam. Senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler, lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher, sevda ister delicesine, iman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun. Selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: de ava hayati heye.
1: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto,

hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin, Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin. Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Muhabbet var, hicret var bizde.
1: Vazgeçmişiz yardan, anadan, serden. Çile var, gurbet var, hicret var bizde.

0: değerlendiriyor.
1: Batılı ülkeler deniz güvenliği bahanesiyle Hürmüz Boğazı çevresinde İran'ı hedef alan emperyalist bir kuşatma hattı oluşturmaya hedefliyor. İngiltere ve Fransa öncülüğünde oluşturulmak istenen çok uluslu deniz ittifakı, Hürmüz Boğazı bahanesiyle İran üzerindeki askeri ve siyasi baskıyı artırma girişimi olarak değerlendiriliyor. 40'tan fazla ülkenin katılımıyla şekillendirilen plan kapsamında savaş gemileri, mayın temizleme unsurları ve keşif sistemlerinin bölgeye konuşlandırılması hedefleniyor. Londra ve Paris yönetimleri girişimin savunma amaçlı olduğunu savunsa da İran, İslam Cumhuriyeti, yabancı askeri varlığın bölgede gerilimi daha da artıracağı görüşünde. Söz konusu girişim, ABD ile işgal rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırılarının ardından gündeme gelirken, Batılı ülkelerin deniz güvenliği söylemi altında Tahran'ı kuşatmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde şekillenen plan kapsamında Avrupa ülkeleri, Körfez ülkeleri ve bazı Asya devletlerinin de sürece dahil edildiği belirtiliyor. Batılı ülkeler İran İslam Cumhuriyeti'ni Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimden sorumlu tutarken Tahran yönetimi ise ABD'nin bölgedeki askeri yığınağını ve işgal rejimiyle yürütülen koordinasyonu asıl tehdit olarak görüyor. İran İslam Cumhuriyeti daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın ülkenin ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulamış ve herhangi bir dış müdahaleye karşı sert karşılık verileceği mesajını vermişti. Öte yandan Fransa'nın nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle'ü, İngiltere'nin ise HMS Dragon Destroyer'ini bölgeye göndermesi dikkat çekti. Bu adımların ticaret güvenliği adı altında yeni bir askeri baskı hattı oluşturduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamalarında İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri seçeneğin masada olduğunu yineledi.
0: Lübnan ve Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı ve savaş suçları sürüyor. İşgalcilerin Sur kentinde bir evi ve sağlık merkezinde bombalaması sonucu 7 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.
1: ABD ve bazı devletlerin desteğiyle Siyonist işgal rejimi Lübnan'da sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre işgal rejimine ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İşgal rejimi uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesindeki bir sağlık merkezini de bombaladı. Saldırı sonucu bir Lübnanlı sivil şehit oldu. 4 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2869'a, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
0: Gazze'ye yönelik saldırılar da devam ediyor sayın seyirciler. Soykırımcı Siyonistler hava saldırısında 2 Filistinliği katletti. Bu saldırıda 10 kişi de yaralandı. Böylelikle Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı 72.642'ye yükseldi.
1: Abluk altındaki Gazze şeridinde insanlık utancı sürüyor. Her gün masum siviller dünyanın gözleri önünde katledilirken uluslararası kurumlar soykırıma sessiz kalıyor. Soykırım saldırılarını sürdüren Siyonist işgal rejimi Gazze'nin Selahattin Caddesi, Han Yunus ve Beyt Lahia'ya hava saldırıları düzenleyerek Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılar sonucu 2 Filistinli sivil şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Ekim 2023'ten bu yana ise Siyonist saldırılarda şehit olan Filistinli sayısının 72.742'ye, yaralı sayısının 172.565'e yükseldiği ifade edildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
0: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttırmayı planlıyor. İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria için Netanyahu'ya yeni planlar sunduğunu açıkladı. Siyonist Smotrich, Batı Şeria'nın işgal rejimi için güvenlik kuşağı olduğunu söyledi.
1: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik yeni planlar yapıyor. Siyonist sözde bakan Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki stratejik toprakların işgal edilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi. Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Siyonist Smotrich, başbakana Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum açıklamasını yaptı. İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Siyonist Smotrich, Batı Şeria İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir iddiasında bulundu. Smotrich ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve işgal edilmiş topraklarda kontrolün daha da derinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Netanyahu'nun koalisyon ortağı, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden sözde milletvekili Limor Son Har Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.
0: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Siyonist çetelere yönelik yaptırım kararı aldı. Kararın ardından işgal rejimi sözde Başbakanı katil Netanyahu, Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.
1: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Siyonist çetelere yönelik yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların yaptırım konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Kallas, aşırıcılık ve şiddetin sonuçları olduğunu belirterek, tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçmenin zamanı geldi ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin kararı sonrası, Siyonist işgal rejiminden karara tepki geldi. İşgal rejimi, sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptırımların kabul edilemez olduğunu savundu. Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti. Netanyahu ayrıca Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla Avrupa'nın pis işlerini yaptığını öne sürdü. Soykırımcı Siyonistlerin sözde Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Avrupa Birliği'nin kararına tepki göstererek Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savundu. Filistin resmi makamlarına göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgal rejimi askerleri ve çetelerin saldırılarında 1150'den fazla Filistinli şehit edildi. Yaklaşık 12 bin kişi yaralanırken 22 bine yakın Filistinli alıkonuldu.
0: Siyonist işgal rejimi, Filistinlilere hedef alan skandal idam yasasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşgal meclisinde kabul edilen düzenleme, yüzlerce Filistinli esirin hayatını tehdit ediyor. Hamas ise yasayı ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek uluslararası topluma bir kez daha çağrı yaptı.
1: Siyonist işgal rejimi, Filistinli esirlere hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde meclis genel kurulunda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliği ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin, İşgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hamas açıklamasında söz konusu yasanın geçersiz ve gayrimeşru olduğu ifade edilerek, bunun Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada idam cezalarının uygulanmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının Siyonist rejimin intikamcı ve ırkçı karakterini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas bu düzenlemenin yalnızca cezalandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda Filistinli esirlerin gelecekte olası esir takası anlaşmalarından dışlanmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada Aksa Tufanı esirlerinin özellikle anlaşma kapsamı dışında bırakılmasının uluslararası hukuka ve insani normlara aykırı olduğu ifade edildi. Hareket, Siyonist rejimin baskı, infaz ve yıldırma politikalarının Filistin halkının direniş iradesini kıramayacağını vurgulayarak, faşist yasalar ve terör politikaları halkımızı haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı.
0: Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyeleri ya Aksa Tufanı Savaşı sırasında şehit olan çok sayıda saha komutanı ve askeri uzmanın kimliklerini açıkladı. Yapılan açıklamada direniş komutanlarının Gazze'nin farklı cephelerinde yürüttükleri mücadele ve fedakarlıkları öne çıkarıldı.
1: Kudüs Seriyeleri Aksa Tufanı Savaşı sırasında şehit olan askeri kadrolarını duyurdu. Açıklamada roket biriminden deniz kuvvetlerine, askeri üretimden saha operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapan komutanların Gazze direnişinin savunma hattında önemli roller üstlendiği belirtildi. Şehit edilen isimler arasında Refah Tugayı roket birimi komutanlarından Kerem Cabir Hammat, kuzey bölgesindeki merkezi güvenlik birimi komutanlarından Sair Avadullah El Avadiye ve deniz birimi komutanlarından Cabir Semih Rüveyşid'in de bulunduğu ifade edildi. Kudüs seriyeleri ayrıca kuzey, orta bölge, Han Yunus, Gazze ve Refah Tugaylarında görev yapan çok sayıda saha komutanının da şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada askeri üretim, iletişim, savaş medyası, operasyon, silahlandırma ve lojistik destek alanlarında görev yapan direniş mensuplarının Filistin davası uğruna yürütülen onurlu mücadelede hayatlarını feda ettiği vurgulandı. Direniş hareketi, şehit komutanların işgalcilere karşı verilen mücadelede önemli görevler üstlendiğini belirterek Aksa Tufanı yolunun devam edeceğini ifade etti. Kudüs seriyeleri tarafından duyurulan şehit komutanlar arasında Muhammed Selman Elbaç, Ali Muhammed Elbaç, Yahya Hamdan Şerap, Yahya İmat El Aciz ve Ferhan Mesut Duhayr gibi isimler de yer aldı.

0: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik de 5. dalga operasyon yapıldı.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12'si hakkında ise adli kontrol şartı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilmişti. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı ifade edilmişti. Öte yandan Bolu Belediyesi'ne yönelik de sabah saatlerinde 5. dalga operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında belediyeye bağlı bazı birimler ve Boltur AŞ'deki evraklar inceleme altına alındı. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak jandarma tarafından mercek altına alındı.
0: TRT1 ana haber spikerinin Anneler Günü dolayısıyla yayında kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül söz konusu söylemlerin annelik makamını sıradanlaştırdığını belirterek TRT yönetimine tepki gösterdi.
2: Annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan...
1: TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni Patile annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celalettin Gül konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. Açıklamada, TRT'nin bu tür söylemlere yer vermesinin, köpek ve mama lobisinin devlet kurumlarına sızması olarak nitelendirildi. TRT'nin halktan ve tüm annelerden özür dilemesi ve sözde hayvansever derneklerin inceleme altına alınması talep edildi. Gül, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın ilan ettiği aile yılı vizyonuna atıfta bulunarak, bu tür söylemler devam ederse aile kurumunu koruma çabalarının anlamsız kalacağını ifade etti. Ayrıca daha önce kamuoyu baskısıyla kaldırılan boş reklamındaki ifadeler ve köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamza olayının yayından kaldırılması hatırlatılarak TRT'nin yayın politikası eleştirildi.
2: Ben dedim Patile annesi.
0: Ankara'da iki çocuğun pitbull saldırısına uğramasına ilişkin görülen davada sanık Tukçe E serbest bırakıldı. Sanığın tutuksuz yargılanacak olmasına tepki gösteren baba Adem Öztürk, çocuğunun yüzündeki yaranın hala iyileşmediğini belirterek yaşadıklarını anlattı.
1: Ankara'nın Etimeskut ilçesinde 4 ay önce pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkıs Öztürk ve çocuklarına komşusu Tuğçe E'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpek önce Doğa'yı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe E gözaltına alınıp tutuklanırken köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü. Olaya ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Tuğçe adlı kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk ailesi tepki gösterdi.
3: Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanmıştı. Yüzü komple parçalanmıştı tabii. Doğan'ın da göğsünde dişlemeye çalışmıştı. Eşim ve çocukların bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı şehir dışındaydılar uzun zamandır. Bunu atlatması, buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Şimdi yeni geldiler işte. Onlar da mahkemede hakim dinlemek istedi, hakim hanım. En sonunda da tabii hakim de tutukluğun devam etmesine karar vermedi. Yani tutuksuz yargılanmasına karar verdi maalesef. Yani nasıl diyeyim, benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi. Bir sene bile olmadan tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Yani umut ediyoruz ki bundan sonra bu yaşadıkları, içeride kaldıkları buna ders olmuştur.
1: Baba Adem Öztürk, başka çocukların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
3: Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Tek temennimiz hak ettiği cezaların almalarını istiyoruz. Başka bir insanların, başkalarının çocuklarına zarar vermesinler ki biz o zaman rahat olacağız. Yani bu insanlar artık başka birinin çocuğu, biz gördükçe artık her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz. Bunu istemiyoruz. Yani artık bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesini istiyoruz. Başka bir niyetimiz, başka bir dileğimiz yok zaten. Adaletten beklentimiz bu.
0: Başıboş köpeklerin sokaklardan temizlenmesine yönelik çalışmalar sürerken içseverlerden Kütahya'da pes dedirten bir cambaza bak oyunu ortaya çıkarıldı. Önce başıboş köpekleri sahipleniyorlar, daha sonra sokaklara salıyorlar. Tespit edilen bu kurnazlığı yapanlara 86 bin lira para cezası uygulandı.
1: Türkiye'de ciddi bir başıboş köpeği sorunu var. Son yıllarda onlarca kişi başıboş köpek saldırılarında hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı. Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok. Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edildi. Kanuna göre başıboş hayvanlar belediyelerce hayvan bakım evine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var. Bu işten menfaat sağlayan ve lobi girişimleriyle ciddi kazanç sağlayan istismarcıların taktikleri bir bir deşifre oluyor. Bunun son örneği Kütahya'da kayıtlara geçti. Sözde hayvanseverler, ekiplerinin sokakta dolaşan başıboş köpeklerin toplanmasını engellemek için yeni bir taktiği hayata geçirdi. Sokaktaki başıboş köpekleri sahiplenmiş gibi gösteren hayvanperestler, daha sonra bu hayvanları yeniden sokağa salması büyük tepki çekti. Bu sahiplenme taktiği ise barınakta açığa çıktı. Barınağa gelen hayvanların kimliklendirme esnasında bazı köpeklerin sahipli olduğu ortaya çıktı. Görevliler bu şekilde sahte sahiplenme ile ilgili gerekli işlemler uygulanırken şu ana kadar yaklaşık 50 kişi tespit edildi. Bu kişilere hayvanları koruma kanununa göre hayvan başına 86.358 lira idari para cezası uygulandı.
0: İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 5.151 internet adresine erişim engeli getirildi.
1: Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5000 internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi kullanıldı. Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleriyle yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.
0: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, mecliste düzenlediği basın toplantısında 6.284 sayılı kanun, gençliği tehdit eden dijital bağımlılık, sanal kumar ve ahlaki yozlaşma konularına dikkat çekti. Demir, aile kurumunun korunması için kapsamlı sosyal ağ politikaları oluşturması çağrısında bulundu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensubu arkadaşlar.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Şanlıurfa'dan gelen aşiret temsilcileri ve kanaat önderleriyle birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi. 6.284 sayılı kanunun uygulamada sorunları çözmek yerine derinleştirdiğini savunan Demir, ailelerin dağılmasına yol açan uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
4: 6.284 sayılı kanun ne yazık ki uygulamada çözüm üretmek yerine sorunları derinleştirmiştir. Kesin delillere dayanmadan yalnızca mağdur beyanı üzerine alınan tedbir kararları eşler arasında daha büyük sorunlar, daha büyük uçurumlar doğurmuştur. Birçok aile sorunları çözmek imkanı bulamadan dağılmış, aile bütünlüğü bozulmuştur.
1: Gençleri hedef alan ahlaki yozlaşma, uyuşturucu ve sanal kumar tehlikesine de dikkat çeken Demir, denetimsiz internet kullanımı ve dijital bağımlılığın gençleri manevi ve ahlaki açıdan çıkmaza sürüklediğini söyledi.
4: Televizyon dizileri, dijital yayın platformları ve sosyal medya mecraları üzerinden yapılan ahlaki değerlerden uzak yayınlar ve yorumlar bu süreci daha da derinleştirmekte, sorunları tetikleyerek daha ciddi sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Şiddeti, yozlaşmayı ve sorumsuz hayat tarzlarını özendiren içerikler çocuklarımızın ve gençlerimizin kişilik gelişimini olumsuz etkilemekte, toplumsal değerlerin aşılmasına neden olmaktadır.
1: Açıklamasında GAP projesine de değinen Demir, bölge halkının taleplerinin yeterince dikkate alınmadığını ve kalkınma projelerinde insanın merkeze alınması gerektiğini ifade etti.
4: Toprak kayıpları, zorunlu göç geçim kaynaklarının yok olması ve sosyal uyum sorunları yeterince giderilememiş, bölge halkının talepleri ve hayat gerçekleri çoğu zaman dikkate alınmamıştır. Kalkınma projelerinin insanı merkeze almayan bir anlayışla yürütülmesi doğru bir yaklaşım değildir.
1: Açıklamasının sonunda yetkililere çağrıda bulunan Demir, aile kurumunun korunması, gençliğin bağımlılıklardan uzak tutulması ve toplumsal değerlerin güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca 10 ile 16 Mayıs Engelliler Haftası'nı hatırlatarak özel gereksinimli vatandaşlara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.
0: Afganistan İslam Emirliği devlet kurumlarında kullanılan kavramları İslami ve Afgan kimliğiyle uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir dil dönüşümü başlattı. Ulusal ifadesinin yerine genel, kamusal ve emirlik kavramlarının kullanılmaya başlanması ülkede yeni dönemin siyasi ve kültürel yönelimini de yansıtıyor.
1: Afganistan İslam Emirliği, Batı dayatması kavramları tasfiye ederek devlet kimliğini asli İslami kökleriyle yeniden inşa ediyor. Ülkede son haftalarda devlet kurumlarının isimlerinde ve resmi yazışmalarda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Birçok resmi kurumda uzun yıllardır kullanılan ulusal ifadesi aşamalı olarak kaldırılırken, bunun yerine genel, kamusal ve emirlik gibi kavramların tercih edilmeye başlandığı görülüyor. Söz konusu değişiklikler resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, kurumsal logolarda ve resmi belgelerde kendini göstermeye başladı. Sürecin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, Afganistan İslam Emirliği'nin devlet kimliğini İslami esaslar doğrultusunda yeniden inşa etme hedefinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Ülkede üniversite giriş sınavlarını organize eden kurumlardan, çevre yönetimi ve istatistik kurumlarına kadar birçok yapıda isim değişiklikleri dikkat çekiyor. Bazı kurumlarda eski isimler hala kullanılmaya devam ederken, bazı platformlardaysa yeni terminoloji tamamen yürürlüğe girmiş durumda. Afganistan İslam Emirliği yönetimi, bu değişikliklerin temel amacının devlet kurumlarını Afgan ve İslami kimlikle daha uyumlu hale getirmek olduğunu belirtiyor. Yönetim, geçmiş dönemde kullanılan bazı kavramların cumhuriyet sistemiyle ve Batı merkezli siyasi anlayışlarla bağlantılı görüldüğünü ifade ediyor. Afganistan İslam Emirliği lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade tarafından yayımlanan talimatta, devlet kurumlarında kullanılan yabancı kavramların gözden geçirilmesi ve bunların yerine İslami ve Afgan kavramların yerleştirilmesi istendi. talimat kapsamında bakanlıklardan ve devlet kurumlarından resmi yazışmalarda kullanılan terimleri incelemeleri ve alternatif kavram önerileri hazırlamaları talep edildi. Emirlik yönetimi bunun devlet dilinin arılaştırılması ve ülkenin kültürel siyasi kimliğiyle uyumlu hale getirilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor.
0: Son günlerde sosyal medyada çokça konuşulan bir konu var. O konu Rehber TV prodüksiyon ekibinin hazırlamış olduğu Afganistan belgeseli. Sosyal medya platformlarında on binlerce kez tıklanan belgesel izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

0: ABD'nin 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgali bölgede büyük acılara neden oldu. Afgan mücahitlerin direnişi sonrası koca 20 yılın ardından işgal bitti. Tarihler 31 Ağustos 2021'i gösterdiğinde Amerikan emperyalizmi Afganistan'da kaybetmişti ve artık Afgan halkı için yeni bir dönem başlamıştı. Rehber TV prodüksiyon ekibi de bu yeni döneme girilmesi sonrası dünden bugüne Afganistan'ı konu alan bir projeye imza attı.
1: Rehber TV prodüksiyon ekibi olarak Afganistan belgeseli çekmek amacıyla Afganistan'a 24 günlük bir seyahat gerçekleştirdik. Afganistan halkımıza doğru dürüst tanıtılmadığını, gerçeklerle, doğrularla tanıtılmadığını düşündüğümüz için kendi gözümüzden bizzat oraya gidip o toprakları gezip, o topraklardan insanlarla konuşup halkımıza gerçekleri yansıtmak amacıyla aslında böyle bir projeyi başlattık.
0: Afganistan Destanı isimli proje için Kabil'e giden Rehber TV ekibi 24 gün boyunca farklı bölgelerde temaslarda bulundu, çekimler yaptı, röportajlar aldı. Uzun soluklu bu çalışmanın prodüksiyon ayağı çok ciddi ve yoğun bir çalışmayla nihayete ulaştı.
1: Asırlar öncesindeki tarihinden başlayıp günümüze kadar işliyoruz Afganistan'ı. Belgeselde verdiğimiz birçok bilgi aslında tarihi kaynaklarda var olan mevcut bilgiler. Çağımızda okuma alışkanlığının azalmasından kaynaklı olarak bu bilgiler gizli ulaşılmaz hale gelmiş durumda. Biz ise bu bilgileri çağımızın teknolojisiyle seyircimizle buluşturduğumuz için ve seyirci de bu bilgilerle ilk defa karşılaştığı için olsa gerek bu kadar beğenildiğini tahmin ediyorum.
0: 5 bölümden oluşacak Afganistan Destanı isimli belgeselin 3 bölümü yayınlandı. YouTube platformundan da yayınlanan belgesel izleyicinin büyük beğenisini topladı. Bu büyük proje Afganistan'ın sadece bugününü değil, asırlar öncesine uzanan hikayesini anlatıyor.

0: Dış gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Sudan ile Etiyopya arasında hava saldırıları ve karşılıklı suçlamalarla tırmanan kriz iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Hartum yönetimi Etiyopya'yı askeri saldırı ve iç çatışmalara destek olmakla suçlarken Addis Ababa ise tüm suçlamaları reddediyor.
1: Sudan ile Etiyopya arasındaki gerilim, son dönemde yaşanan insansız hava aracı saldırıları ve karşılıklı suçlamalarla kritik bir aşamaya ulaştı. Sudan yönetimi, başkent Hartum'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırıların Etiyopya topraklarından gerçekleştirildiğini belirterek Addis Ababa'yı düşmanca davranışla suçladı. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Etiyopya'nın Hartum Havalimanı'na hedef alan saldırıda rolü olduğuna dair ellerinde kesin deliller bulunduğunu açıkladı. Sudan ordusu da saldırıların Etiyopya'nın Bahir Dar bölgesindeki bir hava üssünden kalkan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Abiy Ahmet liderliğindeki Etiyopya hükümeti ise suçlamaları kesin bir dille reddederek iddiaların asılsız olduğunu savundu. Addis Ababa, Sudan'ı iç çatışmalara müdahale etmek ve Etiyopya karşıtı grupları desteklemekle suçladı. Gerilim, Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde tırmanırken, Hartum yönetimi Etiyopya'yı bu çatışmalarda dolaylı taraf olmakla da suçluyor. Sudan'la Etiyopya arasında uzun süredir devam eden El Faşka sınır bölgesi anlaşmazlığıyla Hedasi barajı krizi, iki ülke arasındaki gerilimi besleyen temel başlıklar arasında yer alıyor. Sudan tarafı saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıklarken, Etiyopya ise gerilimi düşürme çağrısı yapıyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki güven bunalımı giderek derinleşiyor ve kriz Afrika boynuzunda daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riskini beraberinde getiriyor.
0: Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi tıp alanında görüntüleme için kullanılan ultrason dalgalarının virüsleri etkisiz hale getirebildiğini laboratuvar ortamında kanıtladı. Yapılan deneylerde yüksek frekanslı ses dalgalarının bazı bilinen virüsleri fiziksel olarak parçaladığı gözlemlendi.
1: Bilim insanları koronavirüs ve grip gibi virüsleri ses dalgalarıyla yok etti. Araştırmacılar hastanelerde hali hazırda kullanılan cihazlarla 3 ila 20 MHz aralığındaki ultrason frekanslarını virüsler üzerinde test etti. Elde edilen sonuçlar, ses dalgalarının oluşturduğu mikroskobik titreşimlerin virüsün dış zarını patlatmaya yettiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumu mısır patlaması fenomenine benzeterek virüsle bağırarak savaşmak olarak nitelendiriyor. Yöntemin temelinde akustik rezonans prensibi yatıyor. Ses dalgasının frekansı, virüs zarının doğal titreşim frekansı ile eşleştiğinde oluşan enerji birikimi sadece virüsün yapısını hedef alıyor. Deneylerde çevre hücrelerin sıcaklık ve pH değerlerinin sabit kaldığı, bu sayede sağlıklı hücrelere zarar vermeden sadece virüslerin yok edilebildiği tespit edildi. Araştırmacılardan Odemir Martinez Bruno, bu fiziksel yaklaşım sayesinde virüslerin mutasyona uğrasalar bile şekilleri değişmediği sürece bu yöntemden kaçamayacaklarını söyledi. Geleneksel antiviral ilaçların geliştirilmesinin karmaşık süreçler gerektirdiğini belirten uzmanlar, ultrason yönteminin herhangi bir atık oluşturmaması ve virüs direnci oluşturmaması nedeniyle yeşil bir çözüm sunduğuna dikkat çekiyor. Yöntemin henüz klinik kullanım aşamasından uzak olduğu ve hayvanlar üzerinde test edilmediği vurgulansa da, ekip şimdiden Zika, dankunması ve chikungunya gibi diğer virüsler üzerindeki çalışmalarına başladı. Çalışmanın sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
0: Netflix'te skandal bir gizlilik ihlali tespit edildi. Texas Başsavcısı Ken Paxton, dijital yayın devi Netflix hakkında çocukların verilerini izinsiz topladığı ve bu verileri ticari kazanç amacıyla kullandığı iddiasıyla dava açtı.
1: ABD'nin Texas eyaletinde Netflix'e dava açıldı. Texas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'in yıllardır tüketicilere veri toplamadığı veya paylaşmadığı yönünde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, ancak gerçekte devasa boyutlarda bir davranışsal gözetim programı yürüttüğünü iddia etti. İddiaya göre platform, çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor. Dava metninde Netflix'in özellikle çocuklar için platformu vazgeçilmez kılmak adına çeşitli yöntemler kullandığı belirtiliyor. Başsavcılık, bir bölüm bittiğinde diğerini otomatik olarak başlatan otomatik oynatma gibi özelliklerin çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor. Başsavcı Paxton yaptığı açıklamada Netflix iddia ettiği gibi reklamsız ve çocuk dostu bir platform değil. Aksine Teksaslı aileleri kandırarak gizli verileri üzerinden milyarlarca dolar kazanan bir yapı haline geldi ifadelerini kullandı. Netflix'e söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Netflix sözcüsü, üyelerinin gizliliğine önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her bölgedeki veri koruma yasalarına uyduklarını iddia etti. Teksas eyaleti davanın sonucunda Netflix'in yasa dışı topladığı verileri imha etmesini, çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasını ve ihlal başına 10 bin dolara kadar tazminat ödemesini talep ediyor.
0: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz?

0: Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
2: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
3: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
7: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım. Zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlık.
8: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
1: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
0: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri, bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omuzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

işte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Yüzüm kara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan ucuzluk pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şeyin adresi. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Kaliteyi uygun fiyata bulabileceğiniz binlerce çeşit ürünüyle Dubai AVM, deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle hizmetinizde. Dubai AVM, 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı. Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç, 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmaîn.
1: Allah'a hamd, onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi Efendimiz aleyhissalatü vesselama salat ve selam, o alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin mübarek ellerinde yetişen her bir sahabi efendimize selam, onun ehli beytine, Ali'sine, Fatma'sına, Hasan'ına, Hüseyin'ine selam. Özellikle de bugün Bingöl'de Hazreti Hüseyin adına kuruldu bu meclis. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gönülden ve yürekten selam. Siz onun adına kurulan bu sofraya uzaktan yakından gelen tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. 82 ilde sahabi efendilerimizi belirlerken tabi kabirleri olanlar öncelikli olarak zaten belirlenmişti. Fetihlerine katılanlar belirlenmişti. Tarihi bir bağ olan nazara verilmişti. Ama bir yerde sahabi efendimizin ayak izleri yoksa, kokusu yoksa o ilin bir şekilde alakasını da biz kurmuştuk. Ben Bingöl için Hazreti Hüseyin'i seçtim. Sebebini size söyleyeyim. Benim çok Bingöllü tanıdığım var. Bingöllü kardeşlerimin Hazreti Hüseyin'e karşı, Ehli Beyt'e karşı öteden beri yüreklerinde bir sevda beslediklerini her daim gördüm. Hal böyle olunca bir yerde Ehli Beyt sevdası varsa, Ehli Beyt'e ait bir sevgi onların hayatlarından hayatlara doğru intikal ettiriliyorsa niye orada onu anlatmayalım diyerek Bingöl'e Hazreti Hüseyin'i seçtim. İsabet kaydettiğim örneği de sizsiniz. Şu günde, şu saatte burayı böyle güzel şenlendirmeniz Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlemeye gelmenizden kaynaklanmıyor. Siz buraya Hazreti Hüseyin'i dinlemeye geldiniz. Zaten ben de dilim döndükçe onu anlatacağım. Onun hayatıyla yeniden hayatlanma adına gayret vermeye çalışacağım. Rabbim buna beni muvaffak kılsın. Hazreti Hüseyin'e ve Ehli Beyt'e bizi ayna etsin. Yansıtabilmeyi, duyurabilmeyi, bir şekilde yüreğimdeki feryadı yüreklerinize aktarabilmeyi bana kolaylaştırsın inşallah. Aziz kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bir şey öğretti. Dedi ki, sevgi başlı başına bir kurtuluştur. Onun sözü kişi sevdiğiyle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir sözünün anlamı da budur. Sevgi adamı kurtarır. Eğer siz hakkıyla sevebilirseniz ve o sevgi hayatlarınızı şekillendirir ve yönlendirirse Allah'ın izniyle o sevgi sizi kurtarır. Unutmayın, biz sevdiğimiz oranda inşallah yarın orada onlarla beraber olacağız. Peki nasıl seveceğiz? Nasıl sevgiyi hayatımıza ishar edeceğiz? Bu sorunun cevabıdır işte sahabenin ikliminde ve melteminde yürümek. Aklımda, yüreğimde size aktarmak istediğim çok şey var. Ama öncesinde size 3 tane cümle emanet etmek istiyorum. Sevgi meselesini doğru bir biçimde anlayabilmek için. Benim canım kardeşlerim, Allah'ı sevmek imanın bir hakkıdır. Söylediğim her sözü bir ayete yaslayarak söylüyorum. İçinizde hocalarım var. Hangi ayetleri söylediğimi çok iyi anlayacaklar. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Genelde sahabeyi, özelde ehli beyti sevmek ise peygamberin hakkıdır. Biz bu sevgiyi bundan dolayı ortaya koymak durumundayız. Yoksa biz sadece sahabe deyince, Resulullah deyince onlara karşı bir vefa gereği bu sevgiyi konuşmakla yetindirirsek meseleyi eksik bırakırız. Vefa işin bir boyutudur. Ama tamamı Allah'ın, peygamberin, imanın hakkını ödemektir. Ve bugün biz aslında o hakkı ödeme adına buradayız. Hazreti Hüseyin o silsilenin en önemli isimlerinden biri olarak, cennet gençlerinin efendisi olarak, Resulullah'ın dilinden konuşuyorum size, dünyada Resulullah'ın nasipleri olarak, nübüvvet evinin meyveleri olarak, Ali'nin oğlu, Fatıma'nın oğlu ama nesli Muhammed'i olarak. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesselam, her peygamberin nesli kendindendir ama benim neslim Fatıma'dandır deyip nazarlarımıza o evi vermişse, nesli Muhammed'i anlamak olarak algılamak ve gereğini yerine getirmek zorundayız. Peki Hüseyin demek kolay mı? İnanın kolay değil. Evet, Hazreti Hüseyin Kerbela'da bir Muharrem günü, 10 Muharrem Cuma günü, gününü de söyleyeyim. Tarihler Hicri 61'i gösterdiği zaman zalim kılıçlar altında doğranırken sadece 54 yaşındaydı. Ama 54 bin sene geçse insanlık Hüseyin Hüseyin diyecek. Öyle bir kamet ortaya koydu ki kim hak adına konuşuyorsa, hakkın yanındaysa, hakkın ikamesi için çalışıyorsa, hak adına ve hak namına adım atıyorsa Hüseyin'den ilham almak zorundadır. Adları değişmiş, adları başka şeyler olmuş. Ama karşıda zalim varsa o zalim Hüseyin'in karşısındaki zalim Yezid'dir. Yezid'in karşısında Hüseyince tavrı biz ondan öğreneceğiz. O bize çok şey söyleyecek. Onun hayatını bir saatte, bir buçuk saatte ben size nasıl anlatayım? Sadece çerçeveyi daraltsam, dedim ki kendi kendime, Bingöllü kardeşlerime sadece Kerbela'yı anlatayım. İçime sindirtemedim onu. Çünkü Hüseyin demek sadece Kerbela demek değil ki. Saatlerce Kerbela'yı konuşmamız lazım ama Hüseyin demek sadece Kerbela demek değil. Kerbela'nın bir gününü anlatayım dedim. Sadece ve sadece 10 Muharrem diyeyim, Aşura günü diyeyim, Cuma gününden başlatayım, öğle vaktinde Hazreti Hüseyin'in kanını o topraklara akıttığı ana kadar götüreyim sözü dedim. Yine içime bunu da ikna ettiremedim. Baştan alayım dedim, biraz baştan. Yezid'in iktidara geldiği anda asabiyet adına, saltanat adına İslam dünyasını kasıp kavurduğu ve nübüvvet yatağını yavaş yavaş saltanat yatağına çevirdiği o zaman dilimini anlatayım. Hüseyin'in Kerbela yolculuğunu anlatayım. İsar ruhunu anlatayım. Yaşamak için değil, sadece yaşama adına değil, yaşatma adına attığı o adımları anlatayım dedim. Sadece onu deseydim de eksik kalacaktı. Ya ne anlatayım dedim. Dedim ki bari teşehhüt miktarı olsun. Ben Bingöllü kardeşlerime Hazreti Hüseyin'in 5 yönünü, 5 hatırasını anlatayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile Hazreti Hüseyin diyeyim, dede torun onları biraz anlatayım. Annesi Fatıma ile Hazreti Hüseyin diyeyim, ana oğul biraz onlardan bahsedeyim. Hazreti Ali, babası Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin diyeyim, baba oğul biraz Hüseyin'i anlatayım size. Abisi Hasan'la Hazreti Hüseyin diyeyim, abi kardeş biraz Hüseyin'i anlatayım size. Kendi nefsiyle Hazreti Hüseyin diyeyim, biraz da size Hazreti Hüseyin'in kendi nefsiyle olan mücadelesini anlatayım. Yeter mi zaman bilmiyorum, ne kadar sabrederseniz, ne kadar benim gücüm yeterse. Gelin birincisinden sözün perdesini kaldıralım. Efendimiz onun dedesi, dedesi Efendimiz ile Hazreti Hüseyin. Nereden başlatayım sözü biliyor musunuz? Hicretin ikinci yılı, aylardan Ramazan'ın ilk günü, Lübabetül Kübra, Hazreti Abbas'ın hanımı böyle ter üstünden atarcasına bir korkuyla Resulullah'ın huzuruna kendini atıyor. Ya Resulallah, öyle bir rüya gördüm ki o rüya beni öldürdü. Öyle bir rüya gördüm ki şu anda sana anlatamayacağım. Efendimiz diyor ki yavaş ol. Lübabe'yi çok sever Efendimiz. Onun evinden bir hanımdır, yengedir ama çok farklı bir hanımdır. İlk Müslüman hanımlardan biridir. Biraz teskin eder. Yavaş ol, anlat bakalım. Ya Resulallah, bir rüya gördüm. Ne gördüm? Şöyle bir rüya gördüm. Rüyamda senin bedeninden bir parça kopuyor ve gelip benim evime düşüyor. Bunu görünce terler içerisinde kalktım. Ya Resulallah, nedir bu diyor. Efendimiz tebessüm ediyor. Tebessüm edince Lübabetül Kübra anamız meraklanıyor. Ya Resulallah, ben sana ne anlatıyorum, sen ise gülüyorsun. Ey Lübabe diyor, hayır görmüşsün sen. Hayır, nedir biliyor musun gördüğün şey? Yakında Fatma'nın bir çocuğu olacak. Sen de o çocuğa süt annesi olacaksın. Allah sana onun müjdesini vermiş. Ağlayarak geldiği peygamberin evinden gülerek çıkıyor. Ve gerçekten o rüyanın üzerinden çok geçmeden 15 Ramazan, hicretin ikinci yılı, Efendimiz 56 yaşında, dikkat buyurun, Fatma'nın evinden bir müjde geliyor. Sahabe bize anlatıyor. Fatma'nın evinden doğum müjdesi gelince 56 yaşında Resulullah ayağa kalktı. Koşa koşa o eve gidiyor. Ev Medine'nin içlerinde. O koşuyor, biz arkasından. Biz Resulullah'a yetişemiyoruz. Öyle bir koşuyor ki bizi arkada bırakırcasına evin içerisine giriyor. Söz şu, torunu ama söz şu, bana oğlumu getirin. O oğullardan bir oğul. Oğul sarı bir kundağa sarılmış geliyor. Esma binti Ümeys kundağı Allah Resulüne uzatınca, Esma diyor, başka bir renk bulamadın mı? Benim oğlumu sarı kundağa sardın. Efendimiz renklerin dinine değil, renklerin diline inanır. O renklerle de mesaj verildiğine inanan biri olarak bunu söyler. Alır eline bebeği, daha yeni doğmuş, Ali yanı başında. Ali der, ne koyacaksın ismini? Ya Resulallah, müsaade edersen adını Harp koyacağım. Ali'dir, kılıç adamıdır. Zülfikar'ın hakkını ödeyen bir yiğittir. Harp onun menzili, onun meydanıdır. O çocuğuna da o adı koymak istemiştir. Efendimiz diyecek ki, ey Ali, hiç böyle güzel bir çocuğa Harp ismi, savaş ismi verilir mi? Benim çocuğumun adı Hasan olsun diyecek. Ve ilk ismi orada verecek. Hasan Arapça bir kelime biliyorsunuz ama bölgede kullanılan bir isim değil. Resulullah ilk kez o ismi ilk torununa, Hasan'a veriyor. Aradan 10 ay geçmiş, dikkat buyurun. Hicretin 3. yılı, aylardan Şaban, Şaban ayının ilk günleri, Resulullah yine müjdeyi alıyor, yine eve koşuyor, yine kundakta yavru veriliyor Efendimiz'e. Efendimiz bir daha soruyor Hazreti Ali'ye, Ali ne koyacaksın ismini? Ya Resulallah, diğerine müsaade etmedin, eğer buna müsaade edersen bunun adını da Harp koyacağım. Hayır diyor Efendimiz, benim evladımın adı Hüseyin'dir diyor. Hüseyin adını da Efendimiz koyuyor. Aradan 2 yıl geçiyor. Muhassin isimli, Muhsin deriz ya, Muhassin isimli biri daha oluyor. Pek biz bilmeyiz bebekken vefat ettiği için. O da aynen Resulullah'a takdim edilince, Ali'ye Efendimiz bir daha sorunca, Efendimiz bir daha Harp, Ali bir daha Harp deyince, Efendimiz hayır diyor, ona da Muhassin ismini koyuyor. Sonra 2 kız daha gelecek o eve. Zeynep ve Ümmü Gülsüm o evin kızları olacak. İbni Hibban'ın sahihinde, Hakim'in müstedrekinde bir rivayet var. Efendimiz o isimleri koymasının gerekçesini de bize söylüyor. Ben diyor çocuklarıma Harun'un çocuklarına verdiği isim gibi isim verdim. Hazreti Harun çocuklarına Şübeyr, Şebr, Mübeşşir isimlerini vermiş. Ben de evlatlarıma Hasan, Hüseyin ve Muhassin isimlerini verdim diyor. Yıllar sonra Ali Hazreti Fatma'dan sonra çok evlilik yapmıştır. 11 tane erkek, 15 tane kızı olmuştur. Ehli Beyt'in mensuplarının dışında dikkat buyurun. O çocukların içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Osman var, daha birçok isim de var. Ne dediğim anlaşılıyor herhalde. Hazreti Ali'nin çocuklarından bahsediyorum. O isimleri Ebu Bekir, Ömer, Osman ve diğerleri ama bir tane Harp yok. Soruyorlar Ali'ye niye Ali koymadın Harp daha sonra? Cevap şudur, Alice bir cevaptır. Resulullah o ismi 3 kez kabul etmedi, ben bir daha koyar mıyım? Resulullah'ın sevmediği ismi ben de sevmem diyecektir. Ali budur, Hasan ve Hüseyin'in doğumu böyledir. Böyle bir doğumun arkasından Resulullah'ın torunlarıyla münasebetlerini siz benden daha çok biliyorsunuz. Nasıl sevmiştir onları? Nasıl koklamıştır, nasıl öpmüştür, nasıl onlara karşı yakınlığı hissettirmiştir. Bugün hadis kaynaklarımızda torunlarıyla Resulullah'ın yaşadığı hayat sadece ve sadece 7-8 yıllık bir hayat olmasına rağmen yüzlerce rivayet okumaktayız. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Bir gün baktım geliyor Medine sokaklarında, Hasan elinde, Hüseyin kolunda. Onları taşıyarak getiriyor. Böyle baktım ona, onlara ne güzel bineğiniz var dedim. Cabir bin Abdullah bize rivayet ederken diyor ki Resulullah şöyle dedi. Biniciler daha güzel dedi. Hemen torunlarını nazara verdi. Aynı rivayeti biz Hazreti Ömer'in dilinden ve Ebu Eyyub el-Ensari'nin dilinden biraz daha farklı dinliyoruz. O başka bir rivayettir aslında. Ebu Eyyub el-Ensari bize anlatıyor. Girdim diyor Hücre-i Saadet'e. Resulullah dizleri üzerine çökmüş. Sırtına, mübarek sırtına Hasan'ı öne, Hüseyin'i arkaya oturtmuş. Kendisi onları sürüyor. Onları neşeli neşeli bir biçimde evin ortasında bir o tarafa bir bu tarafa getiriyor. Peygamberden bahsediyorum size. Bir devlet başkanından bahsediyorum size ama bir dededen bahsediyorum size. Torunlarına karşı münasebeti olan bir dededen bahsediyorum size. Ebu Eyyub el-Ensari dedi ki, baktım onlara dedim ki ne güzel biniciniz var. Efendimiz şöyle üstünü işaret etti. Süvariler daha güzel, süvariler daha güzel dedi. Hazreti Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bir gün geldi Fatma diyor haneye. Babacığım dedi, Hasan ile Hüseyin kayıp. Saatlerdir aramadığım bir yer yok. Gözyaşları içerisinde o anda. Aman kızım korkma dedi ve ellerini açtı. Allah'ım dedi, eğer benim yüreğimden parçalar olan Hasan ve Hüseyin bir denizin, bir suyun içindeseler, sen onları sahili selamete kavuştur. Eğer bir sahrada iseler, sen hidayet rehberinle onları bizlere buluştur. Sonra başladı aramaya. Aradı. Biz de arıyoruz. En son bir yerde buldu. Aldı ikisini de kucağına. Bir tarafa Hasan'ı, bir tarafa Hüseyin'i. Yine bize rivayet eden İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub el-Ensari'dir. Taşıyor onları. Dedim ki ya Resulallah yükünüz ağır. Birini bana verin. Benim yüküm ağır değil dedi. Ve onları taşımaya devam etti. Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki taşırken Efendimiz bir de şunu söylüyor. Torunlarıma bakın torunlarına. Onların anaları Fatıma, babaları Ali, dedeleri Resulullah, nineleri Hatice, amcaları Cafer. Onlar böyle şerefli evlatlar. Bunu defaatle tekrar ederek Efendimiz torunlarını taşıdı. Nasıl bir dededen, nasıl torunlardan bahsediyorum anlaşılıyor değil mi? Ümmü Seleme anamız rivayet ediyor. Cebrail bir gün o hanededir. Efendimiz hanenin içerisinde diyor ki Ümmü Seleme anamıza, kapıda dur ve hiç kimseyi içeriye sokma. O anda Hüseyin geliyor, yaşı 5, yerinde durur mu Hüseyin? Bir şekilde yolunu buluyor, Ümmü Seleme anamızı da atlatarak direkt Resulullah'ın yanında. Efendimiz onu görünce alıyor, kokluyor, öpüyor, öpüyor, dudaklarını öpüyor, kulaklarının arkalarını öpüyor, gözlerini öpüyor ve bunu defaatle yapıyor. Sahabe bu hadiseye defaatle şahit olmuştur. Şimdi onun için bir şey söyleyeceğim size. Cebrail soruyor, ya Resulallah çok mu seviyorsun? Vallahi çok seviyorum diyor. Ve orada Cebrail yıllar sonra olacak olan hadisenin, Kerbela hadisesinin izlerine ait bir şeyler anlatıyor. Ümmü Seleme anamız içeride, ya Resulallah Hüseyin'i durduramadım, girdi diyor. Efendimiz bırak diyor, Hüseyin'e ilişme diyor, alıyor, öpüyor, kokluyor ve Buhari'ye giren şu sözü söylüyor. Hüseyin bendendir, ben Hüseyin'denim. Allah'ım Hüseyin'i sev, Hüseyin'i seveni de sev. Bizler şahidiz, seviyoruz inşallah. Ve diyoruz ki şu sözü, nasıl sevmeyiz senin sevdiklerini ya Resulallah? Bizim tarafımız her daim Ehli Beyt'in yanındadır. Ehli Beyt'i biz en derin sevgiyle severiz. Resulullah'ın bir hakkı olarak anlar, Hüseyin'in sevdasını çocuklarımızın önüne alarak severiz. Ancak böyle sevdiğimiz zaman hakkıyla bir sevgiyi ortaya koymuş oluruz. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öpüp kokladığı, sevdiği o dudaklar, o gözler, o kulaklar zalimlerin eline düşünce ne olmuş onu da söyleyeyim mi size? Zeyd bin Erkam Ensar'ın yiğitlerinden bir tanesidir. Büyük bir kamettir. Müslim'de bize çok önemli rivayetler verir. Bu konuda önümüzü aydınlatan rivayetleri bize aktarır o büyük insan. O güne kadar tavrı sükunet tavrıdır. Kerbela'da Müslümanların tavrının hepsi aynı değildir. Size bunu söyleyeyim ki bugünün dünyasında da yaşıyoruz Kerbelaları. Kendinize oradan bir tavır beğenin. Hangi tavır sizin tavrınız? Siz bunun çerçevesinde değerlendirin. Hicri 61'de Kerbela hadisesi yaşanırken 6 tane temel tavır vardı o gün İslam dünyasında. Kötüden iyiye doğru söylüyorum bakın. Birinci tavır asabiyet tavrıydı. O tavır Yezid'in tavrıydı. O tavır Ümeyye oğullarının tavrıydı. Milliyetini, kavmini, dininin önüne geçiren tavırdı. Bizden olsun, çamurdan olsun mantığını üreten tavırdı. Bizdense eğer yanlış yapmaz ama başkası ise eğer iyi yapmaz mantığının tavrıydı. İşte o tavır Yezid'in tavrıydı ve o gün Yezid'in önünü çektiği o tavıra mensup olan Beni Ümeyye mensupları vardı. İkinci tavır ganimet tavrıydı. Onun için kim olmuş kim olmamış önemli değil. O cebine bakar, cüzdanına bakar. Bana ne gelir, bana ne akar ona bakar. Onun işi gücü musluktan ona akandır. Bana valilik var mı? Bana iktidardan pay var mı? Bana şu var mı? Bana bu var mı? İşi gücü onun ganimet sevdasıdır. Ve o günün dünyasında o tavrın başını çeken Kerbela'nın katili olan Ubeydullah İbni Ziyad'dı. Hazreti Hüseyin'in kanında eli olan Şimir İbni Zülcevşen'di. O kanda eli olan Ömer İbni Sad'dı ve diğerleriydi. Üçüncü tavır nedir? Üçüncü tavır zillet tavrıdır. Zillet tavrı nedir? Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın tavrıdır. Benim gemim yürüsün de dünya yanmış bana ne? Bana ne diyen tavırdır zillet tavrı. Ve o tavır o gün Kufe'nin tavrıydı. İhanet şehri oldu biliyorsunuz Kufe o tavrından dolayı. o tavrı takındığı için nasıl şeylere sebep oldu biliyorsunuz hadiseleri. Dördüncü tavır sükunet tavrıdır. Bakın zillet başka, sükunet başka. Ne farkı var? Zillette yürekten de bir sıkıntı yok. Ama sükunet tavrında şu var. Yürekte inanılmaz bir sıkıntı var. Yüreklerde Hüseyin'e karşı da bir sevda var. Ama fitne var İslam toplumunda. Ne yapsan o fitneyi önleyemiyorsun. Onun için Zeyd bin Erkam, onun için Enes bin Malik, onun için Ebu Berze el-Eslemi, onun için Ebu Hureyre, onun için daha adını alamadığım onlarca sahabi efendimizin tavrı sükunet tavrı olmuştu. Beşinci tavır ney? Mücadele tavrı. Onun başında kim var? Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah İbni Zübeyir var. O mücadele adamıdır. Ama mücadele yöntemi Hazreti Hüseyin'den farklıdır. Biz onu başımızın üstüne koyarız. Ve Allah'a giden yolun bir tek yol olmadığına inanırız. Hayırlarda yarışın diyen Rabbimizin hayır adına önümüze yol açtığının bilincinde oluruz. Altıncı tavır kimin tavrı? Altıncı tavır şehitlerin ve şahitlerin tavrı. Yani Ehl-i Beyt'in tavrı. Yani Hazreti Hüseyin'in tavrı. Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşama tavrı. Ben öleyim de dedemin şeriatı yaşasın, bu tavır. Ben öleyim de cehaletin kararttığı şu toplum dirilsin. Ben kanımı akıtayım Kerbela'nın toprağına. Kanım can olsun toprağın altındaki damarlara ve o can kalksın bir daha ümmeti dirilsin tavrıdır. İşte o tavrı takınan Hazreti Hüseyin Kerbela'da başı gövdesinden ayrılmış bir tepsi içerisinde önce Kufe'de Kufe'nin valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'ın önüne getirilmiş. Elinde bir kamçı Hazreti Hüseyin'in başıyla gözüyle oynuyor. O hali görünce Zeyd bin Erkam dayanamıyor. O ana kadar tavrı sükunet tavrı. O anı görünce en gür sedasıyla çek o zalim kamçını Hüseyin'in mübarek başından ey İbni Ziyad, senin oynadığın o başa ben defaatle Resulullah'ın öpücük kondurduğuna şahit oldum. Şahit olmuş o ve şehadetini böyle söylüyor. O mübarek baş sonra Yezid'e gidecek, Şam'ın sarayına. Yezid de aynı hareketi yapacak. Elinde bir kamçı oynayacak. Hüseyin'in başıyla gözüyle ne de güzel gözleri varmıştır diyecek. Dayanamayacak Ebu Berze el-Eslemi. Muhacirlerin büyüklerindendir. Çok büyük bir isimdir. Yezid'e karşı söyleyecek. Çek o zalim karşını ey kamçını ey Yezid. Vallahi ben o kaşa, o göze, o kulaklara defaatle Resulullah'ın dudaklarını kondurduğunu gördüm. Unutma, yarın kıyamet gününde senin şefaatçin İbni Ziyad ama onun şefaatçisi dedesi Resulullah olacak. Dedesiyle hatıralarına şahit olmuşlar. Hangi birini söylesem size? Bildiklerinizi söylemiyorum. Resulullah hutbede insanlara bir şeyler anlatıyor. Giriyor içeriye. Ebu Hureyre söylüyor. Hasan ile Hüseyin girdi. Resulullah bize çok önemli bir mesele anlatıyor. İkisinin üzerinde de iki tane kırmızı gömlek var. Bakanların böyle içleri gidiyor. Efendimiz onları görür görmez sözünü yarı kesti. Aşağıya indi. Aldı ikisini de sardı, kokladı, öptü. Bir daha hutbeye çıktı. Allah ne de doğru söylemiş kitabında dedi. Tegabün suresinden bir ayet okudu. Dünya malının süsü, evlatları fitnedir, imtihan aracıdır dedi. Yüreğindeki o sevgiyi hutbede yüzlerce sahabeyi şahit kılarak ikrar ettirdi. Dedesiyle Hüseyin bahsi biter mi? Saatlerce konuşsak bitmez. Gelin anası ile Hazreti Hüseyin'e. Hazreti Hüseyin'in anası Fatma anamız can parçasıdır. Bazen babasının anasıdır, Ümmü Ebiha'dır. Bazen babasının kızıdır, Binti Ebiha'dır. Her daim Ehli Beyt'in ve bizim anamızdır. O anaya canlar feda. O ana bize neler öğretmiş neler. Bakın bugünün dünyasına da bir şeyler öğretmiş. Hazreti Fatma'nın Hazreti Ali ile evliliği 8 senedir sadece. 8 yıl. 8 yıllık o evliliği içerisinde yüzlerce hatıra okuyoruz. Mücadele sahasında deseniz Fatıma. İlim sahasında deseniz Fatıma. Cihat sahasında deseniz Fatıma. Hikmet sahasında deseniz Fatıma. Ama ben size başka bir şey daha söyleyeyim. 8 yılına kaç çocuk sığdırmış Hazreti Fatıma? Tam 5 çocuk. Bu nasıl bir iştir? Analığı ihmal eden birisi değil. Çağlar sonrasına analığı öğretiyor. Analık sokakta değil diyor. Analık evde diyor. Ev darul hikme olduğu zaman hikmetin çocukları olan çocuklar yetiştirirsin diyor bu çağın analarına. Duyuyorsunuz değil mi analar sözlerimi? Darul hikme anayla ancak hikmetin evi olabilir. Sen evde Fatıma gibi analık yaparsan ne olur biliyor musun? Alem Hasan'ın eliyle vahdeti öğrenir. Hüseyin'in eliyle şahadeti öğrenir. Zeynep'in eliyle izzeti öğrenir. Ümmü Gülsüm'ün eliyle dirayeti öğrenir. Bunları yetiştiren medrese evdi. Muallimleri anaydı. Analar yetiştirdi onları. Bugün biz babalar ve anneler olarak bu görevimizi yapmadığımız için evlerimizde sahabenin yolunda yürüyen çocuklar yok. Bakın anası şahadeti nasıl öğretiyor Hazreti Hüseyin'e. Her daim Hüseyin Fatma'nın elinde iki el iç içe Uhud yolunda. Ana gidene kadar Hamza'yı anlatıyor. Gelince Mus'ab'ı anlatıyor. Gidince Amr İbni Cemuh anlatıyor. Dönünce Abdullah İbni Cahş'ı anlatıyor. Gidince başka bir Uhud şehidi anlatıyor. Gelince başkasını anlatıyor. Görmediniz diyor. Görmediniz. Dedeniz Resulullah'ın arkasında bir dağ vardı. Adı Hamza'ydı. Sizin babanızın amcasıydı. O dağı görseydiniz siz de onun gibi olurdunuz dedi. Ve bunu anlatarak onları Uhud şehitlerine götürüp getirdi. Ne anlattık ki biz çocuklarımızdan Hüseyin'in yolunda bir hayat istiyoruz Allah aşkına. Hazreti Fatma bunu anlatıyor. Bunu söylüyor. Her daim onun söylediği söz budur. Ve Hüseyin 5 yaşında bir çocuk, 7 yaşında bir çocuk, 8 yaşında bir çocuk ellerini Allah'a açtığı zaman Allah'ım şehadet diyor. Allah'ım şehadet diyor. 7-8 yaşındaki bir çocuk şehadet isterse bu yetiştirdiği mektebe kurban olunmaz mı? Fatıma ile Hüseyin budur. Hüseyin anasından bunu almış, bunu yansıtmıştır. Çok seviyor. Öyle ki en ufak bir şeye dayanamıyor. Zehebi Siyer-i Alemun Nübela isimli eserinde bize aktarıyor. Baktım diyor bir gün evde güreş tutuyorlar. Ravi bize aktarıyor. Hasan Hüseyin. Resulullah Hasan'ın tarafında. Hadi oğlum diyor. Hadi onu yık. Hadi onu yen diyor. Fatıma anamız dayanamıyor. Ya Resulallah diyor. Hüseyin daha küçük. Hüseyin'i tutmanız gerekmez mi? Hüseyin'e olan sevdası bu. Kızım diyor. Hüseyin'in tarafında da Cebrail var. Cebrail de onu tutuyor. O onun tarafında, ben de Hasan'ın tarafındayım diyor. Bir ana olarak Hüseyin'e olan sevdası bu. Hazreti Ali bize anlatıyor. Bir gün Resulullah o evin misafiridir. Gece o evde kalacak. Dikkat buyurun. Size ne söylüyorum? Resulullah'tan bahsediyorum. O günler Resulullah'ın nikahının altında 9 tane hanım var. 9 tane annemiz var. Ama o günde Resulullah Hazreti Fatma'nın evinin misafiri. Hasan mıydı, Hüseyin miydi hatırlamıyorum diyor. Çocuklardan biri su istedi. Biz kalkmaya yeltendik. Baktık Resulullah bizden önce kalktı. Siz durun dedi. Ben evlatlarıma su getiririm. Koştu gitti. Su mu bulamadı? Ne yaptı bilemiyoruz. Süt sağmış, süt getirdi. Hüseyin de o ara ağlıyor ve bir şeyler istiyor. Ama Resulullah tuttu sütü Hasan'a verdi. Fatıma anamız diyor ki ya Resulallah herhalde sen çok seviyorsun Hüseyin'i, Hasan'ı, onun için Hasan'a verdin. Hayır diyor, yine bir şey öğretecek o muallimi ekber sallallahu aleyhi ve sellem. İlk isteyen Hasan'dı, su ilk isteyenin hakkıdır diyor. Önce Hasan'a sonra Hüseyin'e veriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın oradaki o tavrı ayrı bir bahis. Ama Hazreti Fatma'nın özellikle o anda Hüseyin'i nazara vermesi, Hüseyin'e olan bağının ayrı bir özelliği. Anası Fatıma ve Hazreti Hüseyin desek daha neler söyleriz ama bu kadarla yetinelim. Gelin üçüncü bahse, babası Ali ile Hazreti Hüseyin. Yine çok şey söyleriz değil mi? Ama en başta söyleyeceğimiz şey nedir biliyor musunuz? Kahtı rical yaşanıyor Hazreti Ali devrinde. Adamsızlık Hazreti Ali'nin de tabir caiz ise eğer burnunu sızlatıyor. Şimdi de adamsızlık bizim burnumuzu sızlatıyor değil mi? Allah bizleri adam etsin. Bizleri de adamlar sınıfına dahil etsin inşallah. Evlatlarımızı gerçek manada imanların adamı kılsın inşallah. O gün Ali'nin dünyasında da o vardır. Bakın Hazreti Ali o gün ciddi sıkıntılar çekiyor. Bir kardeş kavgası Cemel. Cemel'de sıkıntıları var Hazreti Ali'nin. Saltanat ile imamet arasındaki bir savaş. Sıffın'da sıkıntıları var Hazreti Ali'nin. İlim ile cehalet arasındaki bir savaş, Nehveran'da sıkıntıları var Ali'nin. Ve birileri Ali'nin yanına geliyor. Diyor ki Ali diyor, niye senin dönemin böyle karışık? Bak biz Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın dönemlerini yaşadık. O dönemlerde hiç sıkıntı yoktu. Ama senin dönemlerinde her gün bir hadise var. Nedir diyor bunun kaynağı? Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Onların döneminde onlar vardı, biz de vardık. Bizim dönemimizde onlar yok. Böyle adamlar var. Yani adam olmayan adamlar var. O adam olmayan adamlar devrinde Hazreti Ali'nin arkasında iki tane dağ var. Sağda Hasan, solda Hüseyin. Cemel'de öyle, Sıffın'da öyle, Nehveran'da öyle. Ali'nin adımlarının olduğu her yerde öyle. Ali'nin o dünyasını anlayacağınız bir şey söyleyeyim size. Nehveran'a yürürken ne diyor biliyor musunuz? Gözyaşları akarken gözünden. Düşman hileli, yol uzun, dostlar vefasız. Yürünür mü bu yol? Yürünmüyor o yol. Yürünemeyecek. Onun için artık Ali dayanamayacak. Allah'tan bir şekilde onu bu belalardan kurtarması adına dua dua yakaracak. Ama Ali'nin arkasındaki o iki evlat hiçbir zaman babalarının şereflerine leke sürmediler. Babalarının var olan o şerefini daha da yücelere, daha da ötelere taşıdılar. Ve onlar Ali'nin başlattığı o ilim mücadelesini, o hikmet mücadelesini, o irfan mücadelesini çok zor dönemlerde bile hakkıyla temsil ettiler. Gelin abisiyle Hazreti Hasan'a. Onun içinde çok şey söylenir. Hazreti Hasan Efendimiz Halim Selim'dir. Hazreti Hüseyin Efendimiz biraz cevval birisidir. Bir gün oynuyorlar evde. O günkü evin şartları, zaten evde ne varsa eşya, İbn-i Sad bize Fatma anamızın çeyizinin listesini verir. Merak edenler o listeyi okusunlar. Bir şey kırılır evden. Fatma anamız içeriye girer. Kim kırdı bunu der. Kıran Hüseyin'dir ama Hasan tam abidir. Ben kırdım anacığım der, kendini öne verir. Hasan her daim böyledir. Ama Hüseyin de onun arkasında, abisinin arkasında bir gölge gibidir. Mesela Hazreti Hüseyin'in Hazreti Hasan ile olan münasebetlerini özel olarak tam anlamıyla anlayabilmemiz için Hazreti Hüseyin Hasan'ın hilafeti Hazreti Muaviye'ye devrettiği Hicri 41'den şehit edileceği Hicri 48'e kadar o 7-8 yıllık süre zarfında Hazreti Hasan'ın arkasındaki kametinden anlayabilirsiniz. Ne yaptı Hazreti Hasan? Çok büyük bir iş yaptı. Bugün biz biraz İslam dünyası olarak Hazreti Hasan'a haksızlık ediyoruz, biliyor musunuz? Hüseyin deyince çok şey biliyoruz, konuşuyoruz ama Hasan deyince bir şey bilmiyoruz. Ve Hasan'ın kametinin değerini tam olarak anlamamışız. Aslında onun kameti Resulullah'ın bir işaretiydi. Benim şu oğlum yıllar önce diyecek, seyyittir, efendidir. Allah onun eliyle iki büyük cemaati, bir başka rivayette iki mümin grubu birbiriyle barıştıracak. Yani birbirleriyle selamet adına bir zemin hazırlatacak. Ne yaptı Hazreti Hasan? Şam yönetimiyle masaya oturdu ve hilafeti devretti. Ne adına? Vahdet adına. Vahdet adına kendini kurban etti. Vahdet adına %100 hakkı olan bir şeyden feragat etti. Bilmiyorum, anlıyor musunuz? Derdimiz var bu konuda. Bakın ben size ne söylüyorum. Aslında bugünü anlatıyorum size. Bugün karşılaştığımız sorunları anlatıyorum bize. 1 milyar 700 milyon değil mi bugün İslam ailesi? Evet. Parça parça değil miyiz? Evet. Halimizi siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir tesbihin taneleri gibiyiz. Şarktan garba, cenuptan şimale hangi Müslümanı konuşturursan konuştur, benim gibi vahdet diyor. Peki niye vahdet gerçekleşmiyor? Alın size soru. Bu kadar konuşuyoruz. İslam'ın birliğinden, vahdetinden, Müslümanların bir olmasından dem vuruyoruz. Ve bugün başımıza gelen bu felaketlerin beraber ve bir olmadığımızdan dolayı olduğunu söylüyoruz. Hepimizin teşhisi doğru. Vahdet, vahdet diye de konuşmaları süslüyoruz. O da doğru. Peki niye yapmıyoruz? Konuşanlara bir dikkat edin Allah aşkına. Ne diyorlar? Ne diyorlar biliyor musunuz? Gelin birleşelim diyorlar. Hiç kimse Hazreti Hasan gibi geliyorum birleşelim demiyor. Herkes kendini merkeze koymuş. Vahdet olacaksa benim cemaatimde. Vahdet olacaksa benim vakfımda. Vahdet olacaksa benim hocamda. Vahdet olacaksa benim üstadımda. Yok böyle bir şey. Hasan gibi davrandığımız zaman vahdet olacak. %100 benim hakkım. %100. %1 diyen var mı Allah aşkına? Şam'a bu işi tevdi eden biri var mı? Hayır. %100 İslam'ın halifesi Hazreti Hasan'dır. Benim yüzümden kan dökülmesin. Ben kan döken taraf olmayacağım. Ben bozan, bozgunculuk yapan tarafım, o taraf olmayacağım. Yüreğim yanacak. Kalbim yanacak. Ama ben ümmetin birliği için, vahdeti için hakkımı devredeceğim. Sana ben kurban olayım Hasan. Yoluna kurban olayım. Sen nasıl büyük bir iş yapmışsın ki biz halen anlamamışız bu işi. Ne olmuş peki, bakın size ne olduğunu söyleyeyim. Dostlar alay etmiş. Dostlar vefasız davranmış. Cahiller ileri geri konuşmuşlar. Peki ne demiş Hazreti Hasan? Unutmayın Hasan'ın sözünü. El ar hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Beni kınayın. Ben utanayım bu dünyada. Ama yarın ateş var. Azap var. Allah hepimize soracak. Bozan kim? bozgunculuk yapan kim? Nefsinin arzusunu din diye dayatan kim? Kendini merkeze koyup başkalarının hakkını düşünmeyen kim? Hepimiz hesap vereceğiz. Hazreti Hasan o hesabın altında inleyen biri olarak el ar hayrun minen nar diyordu. Bunu dediği için kınanıyordu. Ama 8 sene onun yanında bir kardeş vardı ki o kardeşe de canlar feda, Hüseyin'di. Kendine yakışanı yaptı, abisinin yanında oldu. Abi zehirlenmiş, yatağa düşmüş. Abi giderken bile bozmak istemiyor. Giderken bile bir şey olmasını istemiyor. Hüseyin yanı başında. Abi diyor, Hasan diyor. Abi kavramı biliyorsunuz Araplarda yoktur. Büyük kardeş de yine isimle hitap edilir. Hasan diyor, Allah aşkına söyle, kim seni zehirledi? Bırak diyor Hüseyin, bırak. Gün matem devri değil, gün matem günü devri değil, matem zamanı değil, vasiyet zamanıdır. Gel sana diyeceklerim var diyor, vasiyetlerini sıralıyor.

Ayşe'ye söyleyin, beni oraya gömmek adına müsaade etsin. Eğer baktınız ki valiler buna itiraz ediyor, sakın ha yine bozan tarafsız olmayın. Gidiyorlar Ayşe anamıza söylüyorlar. Ayşe anamız itiraz eder mi? Hasan oranın adamıdır, hak onundur diyorlar. Ama o gün Medine valisi müsaade etmiyor. Etmeyince Hüseyin gadaplanıyor. Sonra birileri Hazreti Hüseyin'e Hazreti Hasan'ın sözünü hatırlatınca yine kılıcı yerine koyuyor. Hasan bu, Hüseyin bu. Gelin son bahse. Kendi nefsiyle Hazreti Hüseyin. Çok şey söylerim ama söylediğim bir şeyi tekrar etmek isterim. Peygamberlerin en önemli ahlaklarından bir tanesi nedir biliyor musunuz benim canım kardeşlerim? İsardır. İsar nedir? Yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşatmaktır. Yani ben öleyim, benim rahatım bozulsun, kardeşim rahat etsin. Hazreti Hüseyin bunu içmiş. Bunu kana kana içmiş, bizim su içtiğimiz gibi dedesinin bu ahlakını içmiş. Ve Hicri 61'de artık yer yerinden oynadığı o zeminde Yezid İslam dünyasını kasıp kavuracağı bir felakete sürükleyeceği devirde Medine valisi Velid bin Utbe'ye bir mektup gönderiyor ve diyor o gün hayatta olan 3 isimden bana biat alacaksın. Aslında Hazreti Muaviye vefatında bu 4 isme bulaşma demiş. O isimlerden biri Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, o vefat etmiş. 3 isim var, onlara bulaşma demiş, Yezid tutmamış. Kim o 3 isim? Zübeyir'in oğlu Abdullah, Ömer'in oğlu Abdullah, Ali'nin oğlu Hüseyin. Bunlara bulaşma demesine rağmen Yezid hilafete geçer geçmez mektup yazıyor ve diyor ki onlardan bana biat alacaksın. Biat eder mi bu 3 isim? Edebilirler mi? Mümkün müdür? Yezid gibi birine biat etmenin ne demek olduğunu biliyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah başka bir şey diyecek. Çıkıp gidecek İbni Zübeyir, Abdullah İbni Zübeyir Mekke'ye. Hüseyin de Mekke'ye çıkmak için yola çıkacak. Gidecek Mekke'ye. O anda Kufe'den mektup üzerine mektup gelecek. Gel diyecekler. Kufe seni bekliyor diyecekler. Ama Hüseyin'in yanındaki dostları, sahabenin bazı büyükleri gitme diyecekler. Kufe ihanet şehridir. Baban Ali'ye ihanet ettiler. Abin Hasan'a ihanet ettiler. Bunlar sana da ihanet edecekler. Ama Hüseyin'in cevabı şu olacak. Ne diyecek biliyor musunuz? Gitmem lazım diyecek. Ne için? Hazreti Hüseyin biliyor aslında başına gelecekleri. Ama yaşatmak için ölmesi lazım. Ben öleyim, ümmet dirilsin derdinde. Ben varsam iş olsun. Ben yoksam ne yapayım ben onu? Ben eğer derneğin başındaysam, vakfın başındaysam, cemaatin başındaysam o müessese yaşasın. Ama ben değil de başka biri olursa batsın. Bugünün dünyasının dediklerini demiyor o. Ben öleyim ama ümmet yaşasın diyor. Dedemin mirası var ortada. Bakın gönderdiği mektupta ne yazmış? Ey Kufeliler diyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'ın kitabından yüz çevrilmiş. Dedem Resulullah'ın sünneti ayaklar altına alınmış. Bidatlar ise baş üstüne alınmış. İşte benim mücadelem bu. Hazreti Hüseyin'in mücadelesi bir iktidar mücadelesi değil haşa. Bir imamet mücadelesidir. Bir nübüvvet yatağına yeniden kavuşma ve buluşma mücadelesidir. Başka hiçbir izahı yok bu izahın. Ve yürüyor. Gitme diyorlar. Gitmem lazım diyor. Giderken kimleri yanında götürüyor Hazreti Hüseyin? Kundaktaki çocuklarına varıncaya kadar bütün ehlini. Neden peki? Çocukların ne işi var o meydanda? Savaşa kadınların, o öyle zorlu bir savaşa ve uzak Medine nere? Irak toprağı Kerbela, orası nere? O kadar uzun bir yola çocuğun, kadının ne işi var? Abdullah İbni Abbas amcasının oğludur biliyorsunuz. İbni Abbas o büyük insan,

Çıkıyor Hüseyin'in önüne. Hüseyin diyor gitme. Hüseyin gitmem lazım diyor. O zaman gideceksen çoluk çocuğunu götürme. Cevap nedir biliyor musunuz? Onların da gelmesi lazım. Neden? Bir taife şehit olacak, bir taife şahit olacak. Eğer Zeynep olmasaydı Kerbela'nın meydanında, biz Kerbela diye bir şey okumayacaktık. Kerbela'yı bize anlatan Zeynep'tir Zeynep. Yani şahitler kervanının muallimesidir, müderrisesidir. O oradan görecek ve bize aydan anlatacak. Biz öyle haberdar olacağız. Yürüyor küçücük bir ordu. Başta çıkarken kalabalık ama ganimet sevdası, asabiyet sevdası, zillet sevdası onlardan bazılarını yoldan çevirmiş. Yolun bir yerinde meşhur Arap şairi Ferezdak Hazreti Hüseyin'in karşısında bir şeyler söylüyor. Son söz nedir biliyor musunuz? Bu sözü siz güncelleştirin. Bu söz çok mühim bir sözdür. Gitme imam diyor, gitme. Kufelilerin yürekleri seninle ama bilekleri ama kılıçları Yezid'ledir. Bu söz adamın ayağının bağını çözer. Yani Kufe sana ihanet etti ey Hüseyin, gitme budur. Ama Hüseyin'in sözü gitmem lazım. Gidecek 6000 kişilik bir ordu, 72 kişilik bir ordu. Böyle bir şey var mı Allah aşkına? 6000 kişi 72 kişiye karşı. Hicri 61, ay Muharrem, gün Aşura, 10 Muharrem yani yer Kerbela. O gün Cuma'nın erken saatlerinde damatlar gibi süslenmiş Hazreti Hüseyin. Çünkü o biliyor şehadet aslında bir evliliktir, bir düğündür. Düğüne gider gibi gidiyor. Ve ehline, ehli beytine sükunet ve sabır tavsiye ediyor. Bunları söyledikten sonra karşı tarafın attığı ok ile savaş başlıyor. Birer birer Hazreti Hüseyin'in yanından insanlar şehit oluyorlar o meydanda. Ve biz o meydanda Hazreti Zeynep'in şu sözünü duyuyoruz. Allah'ım diyor, bu nasıl bir ordu ki? Komutanı Hüseyin, askeri Hüseyin. Anladınız mı sözü? Yani Hüseyin'den başka kimse kalmamış. O gün kadınların dışında erkek olarak kurtulan iki isim vardır. 4 yaşında Hüseyin'in oğlu Ömer, 23 yaşında Hüseyin'in oğlu Ali. Yani bizim Zeynel Abidin diye bildiğimiz başımızın tacı o insan. Zeynel Abidin de hasta olduğu için kurtulmuş. Aslında o bir vesile. Allah Ehli Beyt'in soyunu İmam Zeynel Abidin'in soyundan getirecek. Onun için saklamış aslında çadırda onu. O anda Efendimizin o güzide torunu o zorlu süreç içerisindeyken bir anda kadınların çadırına gidiyor. Artık Hüseyin'in son demleridir. Hazreti Hüseyin'in iki kızı var. Birinin adı Sukayna, birinin adı Rukayya. Koşuyorlar babaya doğru. Baba baba deyip ayaklarına sarılıyorlar. Hazreti Hüseyin de ağlıyor. Sonra gözündeki yaşları siliyor. Dönüyor Zeynep'e hitaben. Ey Ehli Beyt'in kızları diyor. Size bugün matem yakışmaz. Bu büyük bir imtihandır. İmtihana sabredersek eğer Allah'tan ecrimizi alacağız. Siz ağlayarak, dövünerek, feryat ve figan ederek Ehli Beyt'in kadınlarına düşmanları güldürmeyeceksiniz. Bu vasiyeti yaparak Hazreti Hüseyin Kerbela'nın meydanına yürüyor. Etrafını sarıyorlar. Gözü ganimetten başka bir şey görmeyen o kara yüzlü adamlar. 33 mızrak, 34 ok yarası. Hazreti Hüseyin ne diyor? Ey ihanetçiler diyor. Bizi buraya çağıran siz değil miydiniz? Mektup üstüne mektup yazıp gel diyen siz değil miydiniz? İşte geldim. Peki bana bunu mu reva gördünüz?
Bana bu meydanda diyorsunuz ki Yezid'e biat et. Ben biat etseydim Medine'de biat ederdim. Ben ona biat etmeyeceğim. Siz de şahit olun. Kerbela da şahit olsun. İnsanlık da şahit olsun ki zillet bizden uzaktır. Zillet bizden uzaktır. Ve Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin nasıl diyerek şehit olacak biliyor musunuz? Kanımla yükselecekse ceddim Muhammed'in dini, ey kılıçlar doğrayın beni, alın bedenimi. Bu sözlerle Hazreti Hüseyin cehalet toprağına kanını akıtacak. Allah aşkına ben susayım, siz konuşun. Kim galip, kim mağlup? Kazanan Hüseyin mi, İbni Ziyad mı, Şimir İbni Zilcevşen mi, Ubeydullah İbni Ziyad mı, yoksa Yezid mi? Kerbela'dan sonra adını andığım bütün isimler 3,5 sene ancak yaşadılar. Muhtar Es-Sekafi isimli birisi çıktı ve hepsinin kellesini aldı. Onlar ganimetin tadına bile varamadılar. Siz Yezid'in kabrinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Tarih unuttu onu, unutturdu. Zalimin sonu böyledir zaten. Hüseyin'e nispet edilen 3 tane kabir var. Yezid'in 1 tane kabri yok. Çocuklarına Yezid ismini koyan var mı? Yok. Ama ben biliyorum ki Bingöl'de bile en fazla isim Hasan'dır, Hüseyin'dir, Zeynep'tir, Ümmü Gülsüm'dür. Biz tarafımızı onların tarafı bilmişiz. Allah bu taraftarlıktan bizi bir an olsun geri koymasın. Aziz kardeşlerim, söz çok ama ben bu sözleri artık bazı mesajlarla noktalamak istiyorum. 6 tane isimden özellikle bahsettim. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Ehli Beyt'in 6 isminden. Hazreti Ali, Hazreti Fatma, Hasan, Hüseyin, Zeynep ve Ümmü Gülsüm. 6 tane isimden alacağımız 6 tane mesaj var. Hazreti Ali'den istikamet, Hazreti Fatma'dan iffet, Hazreti Hasan'dan vahdet, Hazreti Hüseyin'den şehadet, Hazreti Zeynep'ten izzet, Hazreti Ümmü Gülsüm'den dirayet. Ben 6 tane isimden 6 tane mesaj size emanet etmek istiyorum. Siz bilirsiniz, ister alır bu mesajları, sorgular kendinizi, gereğini yerine getirirsiniz, ister yapmazsınız. Söz bir emanet, ben de o emaneti yerine getirme adına size bu 6 tane mesajı vereceğim inşallah. 1. Hazreti Ali gibi istikameti hayatın esası kılmak istiyorsan Rabbin ile irtibatını çok güçlü tutmalısın. İhsan şuurunu kuşanmalı, ihlas üzere yaşamalı, Allah'tan gayrı ne varsa hepsini yüreğinden silip atmalısın. Tevhidi istenilen oranda hayatına hakim kılmalısın ki savrulmadan yürüyebilesin. Tekrar edebilirim ama tekrar etmeyeyim. Arkadaşlar koyacaklar bu sözleri. Siz inşallah internet sitesinden alın. Ama burada çok önemli bir şey var. Tevhid nedir biliyorsunuz değil mi? Bir olan Allah'ı birlemek. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı dost doğru bir biçimde söylemek. Ama la der demez, eğer hayatımızda bir şeyler değişmiyorsa biz Alice la demiyoruz o zaman. La demeliyiz Alice ve bugünün putlarını da devirmeliyiz ki gerçek manada illallah dememizin anlamı olsun. Unutmayın, tevhidin 3 basamağı vardır. Uluhiyette tevhid, rububiyette tevhid, ubudiyette tevhid. Uluhiyette tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur. Rububiyette tevhid, Allah'tan başka hakimiyet sahibi, hüküm koyan yoktur. Ubudiyette tevhid, Allah'tan başka ibadet edilecek hiç kimse yoktur. Bu olursa eğer tevhid olur. Bu olursa eğer sağlam bir akide olur. Hazreti Ali bunu yaptığı için hiçbir şekilde satın alınamadı.
siz Ali'nin satın alındığını gördünüz mü? İstikamet, öyle bir istikamet ki acayip bir şey. Biz Tunceli'den geldik, gelirken dağları seyrederek geldik, kardeşlerle de dağları konuşarak geldik. Dağ demek ne demek biliyor musunuz? Allah dağları Nebes suresinde bize anlatıyor. Dağ yeryüzüne çakılan kazıklardır. Neden? Dünyanın dengesi dağlarla ancak sağlanır. Ama bir dağın, mesela Ağrı Dağı'nın, mesela Palandöken'in, mesela Erciyes'in, mesela Everest'in, en büyük dağ o. Dağ olabilmesi için ne olmalı biliyor musunuz? Ne kadar yeryüzündeyse 10 kat, 20 kat, 30 kat yerin altında kökü olmalıdır. Kökü olan dağ olur, kökü olmayan savrulur gider. Ali bir dağdı. Yeryüzünde görünen kısmı ne kadarsa yerin altında da görünmeyen o kadardı. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani insanların içerisinde benim gibi kürsülerin başında bakışlar bizlerin üzerindeyken bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak evet bir şeydir. Ama asıl bir şey sen Rabbinle baş başa kaldığın zaman nasılsan odur. İhsan budur zaten. İhlas budur zaten. Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmektir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Tabir Efendimizin biliyorsunuz. Budur, bunu yaparsan eğer o şuura erer. Ve Ali'ce istikameti hayatının esası kılarsın. 2. Hazreti Fatma gibi iffeti hayatının esası kılmak istiyorsan betül olmalı. El değmemiş, göz değmemiş bir şekilde Ali'ne yürümelisin. Allah kitabında kötü kötüye, temiz temize yakışır diyor. Vakarı, edebi, hayayı hayatında diriltmelisin ki adını iffet abidelerinin arasına yazdırabilesin. Betül Fatıma anamızın bir lakabıydı. Tabiri de o zaten, el değmemiş, göz değmemiş. Şimdi biz gençler Hatice ana gibi eş istiyoruz. Kızlarımız, hanımlarımız Ali gibi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz gibi tertemiz eşler istiyor. El hak, haklarıdır. Ben bir dua edeyim, siz de amin deyin. İçimizde Allah bekar olanlara salih eşler ve saliha eşler nasip eylesin. Eşlerimizi de salih ve salihalardan kılsın. Bunun yolu bu. Allah söylüyor kitabında. İyi iyiye, temiz temize, kötü kötüye. Peki aksi olmaz mı? Olabilir. Firavun gibi bir kocaya Asiye gibi bir hanım olur. Ama istisna bu. İstisna olduğu için Kur'an'da zaten. Nuh gibi bir kocaya öyle bir hanım da olabilir. O da istisna. Ama genel anlamda iş budur. Sen tertemiz bir hayat yaşarsan, ne elini kirlettin, ne bedenini kirlettin. Hepimizin hastalığı var bu konuda biliyorsunuz. Ne de gözünü kirlettin. Ne televizyonla, ne internetle, ne şunla ne bunla. Kirletmedin bunlarla. Allah dedin. Allah görüyor dedin. Cebbar olan bir Allah var dedin. Yusuf gibi iffeti elbise kıldın kendine. Twitter'dan, Facebook'tan, bilmem şundan bundan sahtecilik yaparak vakarına, iffetine, ahlakına, Müslümanın ahlakına uymayacak şeyler yapmadın. Rabbinden korktun. Sen çağın Fatması, çağın Ali'si oldun Allah'ın izniyle. Korkma. Allah senin yastığını öyle birinin yastığıyla birleştirecek. Ama kirleten kirlilere muhatap olur. Allah onun yastığını da onunla birletecek. Fatıma anamızın bize söylediği mesaj bu. 3. Hazreti Hasan gibi vahdeti hayatının esası kılmak istiyorsan, yüreğin yansa bile ümmetin birliği adına kendi haklarından vazgeçmelisin. Düşmanlar alay etse,
Dostlar kınasa, cahiller ileri geri konuşsa ne yazar? El ar, hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır deyip vahdet adına adım atmalısın ki paramparça olmuş ümmeti birleştirebilesin. Hazreti Hasan gibi davrandığımız zaman ancak iş olacak. Allah o kameti bizlere nasip eylesin. 4. Hazreti Hüseyin gibi şehadeti hayatının esası kılmak istiyorsan her gün dualarının başına onu koymalı ve bir şehit gibi yaşamalısın. Şehit Allah yolunda kurban olandır. Kurban kusurlu olanlardan seçilmeyeceğine göre önce imanını hayatına şahit etmelisin ki şehitler kervanına katılabilesin. Şimdi biz Kurban Bayramı'nda kurban keserken ne yapıyoruz? Geziyoruz, dolaşıyoruz, bakıyoruz. Yaşı olgun mu? Bir kusuru var mı? Yürüyüşünde, kulağında, kuyruğunda affedersiniz, derisinde bir hastalık şu bu var mı? Neden bunu yapıyoruz? Allah'a kurban edeceğiz. En iyisi, en hası Allah'a kurban edilir. Demek Allah en iyisini, en hasını kurban alıyormuş. Zaten öyle değil mi? Kitabımız Habil ile Kabil'in kurbanını anlatıyor. Kabil'in verdiği kurban kusurlu. Allah kabul etmedi. Ama Habil'in kurbanı kusursuz. Allah kabul etti. İstiyor musun Hüseyin gibi şehitler kervanına kavuşmayı? Hayatına imanını şahit kılacaksın. Kusurları hayatından çıkaracaksın. İnşallah o kervana dahil olacaksın. Allah hepimizi o kervana dahil etsin. 5. Hazreti Zeynep gibi izzeti hayatının esası kılmak istiyorsan zalimlerin karşısında hakkı en gür seda ile haykırmalısın. Şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmak, onların toprağa akıttıkları kanların unutulmamasını sağlamaktır. Yezidlerin hiçbir tehdidinden korkmadan hakkın sesi olmalısın ki geride kalmanın sorumluluğunu yerine getirebilesin. Zeynep olmanın yolu bu. Zeynep olmak geride kalmaktır. Ama geride kalmanın sorumluluğunu yerine getirmektir. Altıncısı ve sonuncusu, tanımadığımız, çok iyi tanımadığımız bir isim Ümmü Gülsüm. Bakın bize ne diyor. Hazreti Ümmü Gülsüm gibi dirayeti hayatının esası kılmak istiyorsan, aklını, ruhunu, kalbini Kur'an ve sünnet ile beslemelisin. Kaynaklarını ilahi olandan belirlersen olgunlaşır, istenilen kıvama erişir, Farukiyet evinin gelini olursun. Kur'an temel kaynağın, sünnet Kur'an'ı temel kaynağın, sünneti temel rehberin olarak edinmelisin ki basiret ve feraset adına alemi hayran bırakacak adımlar ortaya çıkarabilesin. Ümmü Gülsüm hakkında bir iki kelime etmeme müsaade eder misiniz? Ümmü Gülsüm Ali'nin kızı, Fatıma'nın kızı, kimin hanımı bilen var mı içinizde? Hazreti Ömer'in hanımı. Bakın Farukiyet makamının gelini dedim cümlenin içerisinde. Hazreti Ali ile Hazreti Ömer arasındaki münasebeti, muhabbeti gösteriyor bu. Hazreti Ömer'in hilafet günleri. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin evinde. Ne için? Ümmü Gülsüm'ü kendine istiyor. Hazreti Ali de diyor ki, ey emir el müminin, sen olgun, genç bir adamsın. Ümmü Gülsüm'ün yaşı küçük. Sen nasıl bunu istersin? Ben isterim diyor Ali. Bana vereceksin. Israr ediyor. Niye diyor? Cevap geliyor. Ey Ali diyor, vallahi şu an yaşayan insanlar içerisinde benim kadar Ehli Beyt'in kadrini bilecek başka bir adam ben görmüyorum.
Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şunu duydum. O dedi ki kıyamet günü her bağ, her vesile, her sıla kopacak. Sadece benimle bağ kuran, benimle bir vesileyle akrabalık vesilesi kuran ve benim ehli beytimle bağı olanların bağı kopmayacak. Ömer konuşan o. Ali'ye diyor ki biliyorsun ben Resulullah'a sahabi oldum, onunla bağ kurdum. Kızımı Resulullah'a verdim Hafsa'yı, onunla akraba oldum. Şimdi de istiyorum ki Resulullah'ın kızlarından bir kızla evleneyim. Onunla ehli beyt bağı kurmuş olarak da huzuruna yürüyeyim. Ali verecek Ümmü Gülsüm'ü, Hazreti Ömer Hicri 23'te yaralanıp yatağa düştüğü zaman başı Ümmü Gülsüm'ün göksü üzerinde cennete yürüyecek. Kim demiş Ali Ömer'i, Ömer Ali'yi sevmezmiş diye, alın size cevabı. Aziz kardeşlerim, size Hazreti Hüseyin'i anlatmaya çalıştım. İnşallah yansıtabilmişimdir. Sözler emanetti, verdim size. Şimdi artık iş başa düştü. İş bu topraklarda var olan iman tohumunu yeşertmektir. Ben başta da söyledim. Bingöllü kardeşlerimin imanına ben şahidim. Bir şehadetimin değeri varsa. Ehli beyt sevdalarının sevdasının boyutuna da şahidim. Ve çok ümit varım bu topraklardan. Allah'ın izniyle içinizden Hasanlar, Hüseyinler, Zeynepler, Ümmü Gülsümler yeşerecek. Allah'ın izniyle 21. asrın Yezidlerin karşısında hak adına Hüseyince duracak olanlar her daim bu topraklarda var olacak. Allah bizi onların yolunda ayırmasın. Nasıl Bingöl'de topladıysa yarın cennette de toplasın. Hüseyin'in sofrasına, Hasan'ın ve kurban olduğumuz dedesi Resulullah'ın sofrasına hepimizi muhatap kılsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Sahabe iklimi sona erdi. Sahabe iklimi sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488. Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
2: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 3650 veya 0482 212 22 99.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık.
2: Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Koç. 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Ve tini ve zeytuni ve tur sinin ve hazel beledil emin sure-i celilesi üzerinde sohbet ediyoruz. Bu üçüncü sohbetimiz ve özellikle bundan önceki sohbetimizde bir şey kıyasladık. Yani esfele safilin nedir? Âlâ-i illiyyin nedir? Ahsen-i takvim nedir? Bunları güncel hayatımızdan bazı örnekler vererek bunu fark etmemiz gerektiğini söylemiştik. Kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Çünkü Allah-u Teala Sure-i Celile'nin sonunda Eleysallahu bi'ahkemil hakimin buyuruyor ya bu surenin sonunda söyleyin. Yani Allah hakimlerin hakimi değil midir? Ayet-i kerimesini iyice anlayabilmemiz için ondan bir önceki yani sahneleri görebilmemiz lazım. Yani Allah gerçekten yani hakimlerin hakimi diyebilmemiz, yani buna kanaat getirmemiz yüreğimizin bir yerine oturmalı, beynimiz buna yatışmalıdır. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani mükafat var. Onun için bundan bir önceki ayet-i kerimede فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ Yani fotoğraf ortadayken, yani işte cehennemlikler, işte cennetlikler, işte cehennemliklerin işlediği suçlar ve işte cennetliklerin işlediği güzel ameller, ameli salihler. İllellezine amenu ve amilus salihat. İman edenlerin, salih amel işleyenlerin işte yaptıkları, işte hem Allah'a karşı yaptıkları, hem diğer insanlara karşı yaptıkları şeyler ortada. Zalimlerin, o esfele safiline yuvarlanan insanların yaptıkları da ortada. Müsaadenizle, yani Allah-u Teala hüküm versin. Müsaadenizle herkes yaptığının karşılığını görsün. Görmesin mi? Niye inkar ediyorsunuz? Niye ahireti inkar ediyorsunuz ki? Niye cezayı ve mükafatı inkar ediyorsunuz ki? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ Ortada böylesine net ve berrak fotoğraflar varken, böyle zulüm sahneleri varken, iman sahneleri varken, niye sonu sıfır olacak ki bunun? Niye öldükten sonra, niye öldükten sonra Allah-u Teala bunları, yani amellerine göre, davranışlarına göre, yani karşılıklarını vermeyecek ki? Yani bu yakışır mı Allah-u Teala'ya? Siz bile ey insanlar, yani düşünün, bu dünyada eğer bir belediye başkanı, bir vali veya bir başbakan şu bu falan, eğer yani birilerinin hakkını yani şöyle göz göre göre yediği zaman veyahut da mükafatını vermediği zaman, yani bir okul düşününüz ki çalışanlar da çalışmayanlar da sene sonunda geçti. İsyan eder ya öğrenciler, öyle değil mi? Ne demek ya, ben gece gündüz çalışayım, ben de beş alayım geçeyim. Yani okula gelmeyen, hiç ders yapmayan o da beş alsın geçsin. Olacak şey mi bu? Veyahut da öyle bir şey düşününüz ki, yani bir patron düşününüz ki, yani işe hiç gelmeyen, çalışmayan, bir şey yapmayan insana da ay sonunda aynı parayı veriyor ve alnının terini yani gerçekten oralara bırakan ve bütün gücünü, kuvvetini o fabrikaya veren, o işe veren bir insan. Yani ay sonunda veya yıl sonunda neyse siz hiç çalışmadınız ama sizi de aynen şunlar gibi ödüllendireceğim diyen. Veyahut da bu şu anlama geliyor. Yani bunun zıttının olduğunu düşününüz. Gece gündüz çalışan insanlara hiç çalışmamış gibi muamele etmek bu dünyada. Bizleri greve götürmez mi? Bizleri boykota götürmez mi? Bizleri isyana götürmez mi? Söyleyin. Yani yeryüzündeki isyanların, toplu isyanların kökeninde bunlar yok mu? Yani insanların, yani özellikle yöneticilerin, yetki elinde olanların elinde adaleti tam dağıtmadığından dolayı değil midir isyanların? Önemli bir bölümü, büyük bir bölümü. Boykotların, grevlerin, bilmem kökenine bir bakın aziz ve muhterem izleyenlerim. Nedir? Adaletten tatmin olmamaktır. Ha, niye iş Allah-u Teala'ya gelince ya diriliş olmasın? Ne? Herkesin yaptığı yanına kar kalsın, öyle mi? Yani Saddam'ın yaptığı yanına kar kalsın, Esed'in yaptığı yanına kar kalsın, Amerika'nın yaptığı, İsrail'in yaptığı, ne kadar zalim Firavun'un, Nemrud'un yaptığı her şey yanına kar kalsın, öyle mi? Düğmeye bassın, senin gibi, benim gibi binlerce insanı yani gaz bombalarıyla, bilmem neleriyle yani yok etsin, ondan sonra da ahiret olmasın, öyle mi?
Ondan sonra Allah-u Teala'nın yani eleysallahu bi ahkemil hakimin olmasın öyle mi? Aziz ve muhterem izleyenlerim. Yani insanın kanı donuyor gerçekten. Ahireti inkar etmekten yani daha böyle vicdansızca, insafsızca, adaletsizce bir şey olur mu? Yani bir gün sohbet ediyorduk da muhterem bir hoca efendi, Allah razı olsun. İsim de vereyim, ismini unuttum da bu Elazığ'da müftüydü, vefat etti. O valiyle takışmış. Vali böyle biraz şeymiş, sallapati bir adammış işte. Ya dirilecek miyiz yani biz? Yani insanlar tekrar dirilecek öyle mi? Yani yaptıklarının nasıl? Bunu düşünebiliyor musunuz falan? Böyle buna benzer inkarcı bir tavır takınmış. Müftü efendi gerçekten çok böyle sakince vali bey demiş. Vali bey. Düşünün şu anda sizin eşiniz, çocuklarınız bir yerden geliyor. Yolda eşkıyalar çevirseler, hunharca öldürseler, yaksalar, kesseler evladınızı, eşinizi, kızınızı, annenizi. Ondan sonra da yakalanmasalar, kaybolsalar, gitseler. İstemez misin yani bir gün yaptıklarının hesabını verseler? İstemez misin bir gün senin o canın, ciğerin, evladın, eşin, kızın neyse onları hunharca asıp, kesen, yakan insanlar bir gün dirilseler, yaptıklarının hesabını verseler? Yani kötü bir şey mi bu? Deyince tabii şaşırıyor. Yani işin püf noktası ne? İş kendimize gelince. Yani buna ne deniyor? Yani empati deniliyor. Empati deniliyor. Hak bizden yana olduğu zaman hemen seviniyoruz öyle değil mi? Yani sadece yaptığınız kötülüklerden dolayı evet korkuyorsunuz. Hani Allah-u Teala Cuma suresinde İsrailoğullarını anlatırken öyle anlatıyor ya. Yani siz ancak kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı ölümü temenni edemiyorsunuz. Ahireti temenni edemiyorsunuz. Niye? İş kötü. İş kötü. Ama iyiliğini de düşünün. Yani iyi olduğunuzu düşünün. Yani nedir? Elbette ahireti isteriz. Aman ya Rabbi. Yani ben bunu birkaç yerde söyledim ve bu ekranlarda da söyledim. İnanınız düşünen insanlar olsa var ya, ahiret diye bir şey olmasa bile insanlar inanın Allah-u Teala'ya karşı yürüyüş yapmaları gerekiyor. Allah'ım biz bir daha istiyoruz. Biz bir daha ahiret istiyoruz, diriliş istiyoruz ve herkesin yaptığının hesabını vermesini istiyoruz diye yürüyüş yapmamız lazım. Adaletin gereği budur. Evet, onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde وَمَا يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ Yani iyi, körle gören bir olmaz. Ameli salih işleyenlerle, yani dikkat ediniz, durmadan salih amel işleyenlerle, kötülük işleyenler bir olur mu? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اَجْتَرَهُ السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Şu tabir yani saema yahkumun nasıl kötü bir hüküm veriyorsunuz? Kelimesi Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz birçok yerde kullanılıyor. Ve sadece bu noktada yani Müslümanla mücrimi bir tutacağız biz öyle mi? Güzel ameller işleyenlerle kötülük yapanları, cinayet işleyenleri demek biz bir tutacağız öyle mi? Yani bu nasıl bir hüküm? Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, bu sure-i celilenin indiği dönemde Mekke insanı ölümü istemiyordu. Ahireti istemiyordu. Hesabı istemiyordu. Hesaptan kaçıyordu. Hesabı inkar ediyordu. Sadece ümitsizlikten değil. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ Yani nefret ediyorlardı ölümden o Yahudiler gibi. Niye? Çünkü işleri kötüydü. Kötü amelleri vardı. Ama kurtulamayacaklar. Ve başlarına gelecek. Allah-u Teala her şeyi, evet zerre miktarı, iyiliğinde, kötülüğünde yani hesabını görecek olan Allah-u Teala elbette اَلَيْسَ bi بِيَحْكَمِنْ hakimin. Evet, Allah hakimlerin hakimi değil midir?
Yani sen bir validen bile, bir belediye başkanından bile, bir mahkemenin hakiminden bile adalet beklerken ve adaletsiz bir hükmünden dolayı onlara karşı isyan ettiğin bir zamanı düşün. Olmasın mı? Allahu Teala eleysallahu bi ahkemil hakimin. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sureyi celileyi ne zaman okursa sonunda bütün hadis kitaplarında çoğunda var. Bela ve ene ala zalike mineşşahidin. Böyle dermiş. Yani ayette olmadığı halde hani gayril mağdubi aleyhim veleddallin deyince hani amin diyoruz. Biliyorsunuz amin Kur'an-ı Kerim'de yok. Onu biz söylüyoruz ve makbul olarak kabul ediliyor. Ve hatta ayrı bir olay da özellikle Yahudilerden gelen rivayete göre, yani Yahudiler Efendimiz zamanında Medine'de yaşayan Yahudiler, yani sizin dininizin bu amini bizi bitiriyor. Yani o kadar, yani o kadar önemli ki gayril mağdubi aleyhim veleddallin diye namazda okunduğu zaman, yani amin diye o yüksek sesle söylüyorsunuz ya, işte o gerçekten yani biz ona gıpta ediyoruz dediği gibi bu sureyi, yani Vettini ve Zeytuni suresinin sonundaki eleysallahu bi ahkemil hakimin, Allah hakimlerin hakimi değil midir diye bitiyor ya, buna cevap vermemiz lazım. Bela ve ene ala zalike mineşşahidin. Evet, öyle ya Rabbi. Sen ahkemül hakiminsin. Sen gerçekten yani hüküm verenlerin en güzelisin. En güzel hükmü veren sensin Allah'ım ve ben de buna şahidim. Ve ben de bunun şahitlerindenim Allah'ım demek, bu sureyi biraz daha hazmettiğimizi, inandığımızı, kabullendiğimizi ve anladığımızı gösterir. Onun için söylediğimiz gibi birçok hadis kitabında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizden bunu istiyor. Hatta namazın içinde bile. Diyelim ki imam bunu okuduğunda, yani biz de sessizce, yani kendi duyacağımız bir şekilde bela. Yani ya en azından bela veyahut da bela ve ene alâ zâlike mineşşâhidîn. Ben evet ya Rabbi, sen hakimlerin hakimisin. Sen o esfele safiliğine giden insanların cezasını vermekte adilsin. İllellezine amenu ve amilussalihat, iman eden, salih amel işleyen insanlara da ödül vermekte, yani gerçekten adaletlisin ve bu dünya böyle olmalıdır ve sen bunun için yarattın bizi ve sen evet öyle yarattın ki kimimiz bu surenin başında buyurduğun gibi İbrahim oluruz, Muhammed aleyhisselam oluruz, Hazreti İsa aleyhisselam oluruz. İnsanoğlu böyle yüceldikçe yücelir ve keba'd-ı melaiketi, Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ey kulum, sen benim yanımda gerçekten bazı meleklerim gibisin diyor. Bunu hatta hadisi kutsiye göre peygamberlere de demiyor ha. Rastgele gençlere diyor. Özellikle oruç tutan, özellikle nefsini yenen, nefsine gem vuran o gençleri Allah-u Teala anlatırken aynen bu tabiri kullanıyor. Sen benim yanımda bazı meleklerim gibisin buyuruyor. Öbür taraftan da söylediğimiz gibi anlatılamayacak iğrençlikleri, zulmü, ahlaksızlıkları, şunları bunları işleyenler de var. O da aynı insan, o da ahseni takvim üzere yaratılan insan ve Allah da böyle adalettedir. Evet, hem en mükemmel bir şekilde yaratır ve sonunda da yani nedir? Demek ki çok çok güzel olmak önemli değil. Çok çok yakışıklı olmak önemli değil. Allah-u Teala çok çok yakışıklı şekilde yaratır ama cehenneme de sokar. Yani yan yana getirdiğinizde, iki insanı yan yana getirdiğinizde, yani cenneti hak edenle cehennemi hak eden insanı yan yana getirdiğinizde yakışık bakımından, fizik bakımından nedir? Yani birbirinden hiç farkı olmayabilir, hatta zıttı olabilir ama mükemmellik ayrı bir olaydır. Ahsen-i takvim üzeredir. Aziz ve muhterem izleyenlerim, onun için yani Allah-u Teala'nın adil olduğuna yürekten inanalım. Allah-u Teala'nın gerçek adaletinin tamamının ahirette tecelli edeceğine inanalım. Ve Allah-u Teala'nın zerre kadar bir iyiliği karşılıksız bırakmayacağına iman edelim, inanalım. Ki bu dünyada hayatımızı ona göre ayarlayalım. Yok eğer birileri yani
Birileri bu dünyada kaytarabilir. Ya yani azıcık çalıştık mı geçebiliriz. Ha? Yani biraz sağa bakarız, biraz sola bakarız. Yani onun gibi falan gibi böyle gece gündüz yani çalışmaya gerek yok. Yani biraz 3,5'tu, 4'tü falan pişman. Biz bu dersi geçeriz. Yani diyemeyiz. Yani işi ciddiye almamız gerekir. Cennet ne kadar ciddiyse, cehennem ne kadar ciddiyse, evet. Ve cehennem hakkında yani bir hakikati de söyleyerek sohbeti noktalayalım. Allah-u Teala cehennemi anlatırken Bismillahirrahmanirrahim لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Yani dolduracağına yemin ediyor. Dikkat ediniz. Cehennemi hem yaratmış Allah-u Teala hem de dolduracağına dair yemin ediyor. Ben bu cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım buyuruyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim bu gerçekten yani Allah-u Teala'yı vaadinden, tehdidinden cayar zannetmeyin. Hükümetler cayabilir. Bir ceza kanunu çıkarır. Şu şu şu işi yapmayanlara şu kadar ceza der. Kanun çıkar meclisten. Fakat daha sonra bakar ki işlemiyor. Veya yanlış olmuş bilmem ne. Neyse kaldırıyoruz onu. Allah-u Teala kaldırmayacaktır. Cennetini de yaratmıştır, cehennemini de yaratmıştır ve bu cehennem dolacaktır. Onun için orayı dolduranlardan olmayalım diye Rabbim bizi uyardıkça uyarıyor ve bizden çok şey de istemiyor. Yani biraz ben sert anlatıyorum, biraz acıklı anlatıyorum. Yani cehennemi biraz daha fazla ortaya tehdit olarak getiriyorum ama yani Allah-u Teala adildir. Yani cennete gitmemiz için bütün bahaneleri de kullanıyor. Yani her şeyi değerlendiriyor. Yani bizim cennete gitmemizi istiyor tabiri caizse. Evet. Onun için aziz ve muhterem izleyenlerim, biz Rabbimizin rahmetine, merhametine, raufiyetine, her şeyine inanarak ve bize cennetin yollarını kolaylaştırdığını bilerek illellezine amenu ve amilus salihat sınıfına girelim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, affı, ihsanı üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.
1: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

tahammül etmezler mabedime, camime. Ne kimse çıkar ne kimse girer şehrime. Ne kimse çıkar ne kimse girer şehrime.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 00.
6: Teveccühünüz

0: Hızla büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Reklamları dinlediniz.

ifsat çeteleri, zalim bozguncular. Müminlere ölüm fermanı yazmıştır. Haince, kalleşçe pusular kuruldu. Aytaç Hoca şehadetine kavuştu. Şehadetine kavuştu.

sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydin o. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydin nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı. Edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydın oğlum. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak. Kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muşkuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın onun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed. Seni yaratan Allah'a kurbanız ey Dürr-i Yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim? Dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kardı, Uhud dardı, Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin. Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın. Ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin.
bir gidişle gittin. Ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip beni burada kime bırakıp gidiyorsun demiştin. Ne anam var ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz. Ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı mahmudu ver. Ona vesileyi lütfet. Onu refik-i alaya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

tekoşina insandan pırdama azat kirin. Hemandın ujera bu ne bekçi uşuvane. Peygamber hatın uçun ce kavmu aşirare, bes Muhammed bu tamamı geli cihane.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: ...26. cüzün 3. ve 4. hizbini dinleyeceksiniz.

0: قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: O gazaya katılmayıp geri kalan bedevilere de ki, siz yakında çok kuvvetli ve savaşçı bir milletle savaşmaya davet edileceksiniz. Onlar teslim olup boyun eğinceye kadar onlarla savaşacaksınız. Eğer bu sefer itaat ederseniz, Allah sizi pek güzel bir şekilde ödüllendirir. Ama daha önce yaptığınız gibi arkanızı döner, cihattan kaçarsanız, o size gayet acı bir azap verir.
0: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ

0: Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de itaatten yüz çevirirse onu gayet acı şekilde cezalandırır.
1: لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

Gerçekten Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Onların kalplerindeki ihlası bildiği için üzerlerine sekine, huzur ve güven indirdi. Onları hemen yakında gerçekleşen bir zaferle ve alacakları birçok ganimetle mükafatlandırdı. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah size daha başka birçok ganimet vaat etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın teyidine bir delil ve ibret olsun ve sizi dosdoğru yola eriştirsin. Allah size henüz güç yetiremediğiniz ama kendisinin ilim kudretiyle hazırladığı başka fetih ve ganimetler de vaat etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir.

Eğer o Mekkeli kâfirler sizlerle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçar, sonra da kendilerini koruyan veya destek olan hiç kimse bulamazlardı.

0: Allah'ın öteden beri cari olan kanunu budur. Ve sen Allah'ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَهُمْ

0: Mekke vadisinde size kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah, bütün yaptıklarınızı görür.
1: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْرُونَ

İnkârda ısrar edip, sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı. Dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kâfirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık.

0: Kâfirlerin kalplerine taassubu, cahiliye taassup ve tarafgirliğini yerleştirdikleri o sırada, Allah da elçisinin ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Takva kelimesini onlara yoldaş etti. Zaten onlar bu söze pek layık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

Allah, elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, Mescid-i Haram'a korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah, sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti.

bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen odur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed

0: Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki mü'minler de, kâfirlere karşı şiddetli olup, kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti, yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar, Tevrat'taki sıfatları olup, İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki, filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da, artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki, ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah, onlar gibi iman edip, makbul ve güzel işler yapanlara, mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hucurat Suresi Medine'de nazil olmuş olup, 18 ayettir. Surenin adı, 4. ayette geçen Hucurat kelimesinden alınmıştır. Hucurat, odalar, bölmeler anlamındadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tuqaddimû beyne yedeyillâhi ve rasûlih. وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Ey iman edenler! Söz ve hareketlerinizde ileri gidip de Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi, onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan, bütün emekleriniz hiçe iniverir.

0: Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya, işte Allah, içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ama sana evinin dışından seslenenlerinse ekserisi düşüncesiz, makul davranmayan kimselerdir.

Eğer onlar, sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber, Allah gafurdur, rahimdir.

Ey iman edenler! Herhangi bir fasık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği bilmeyerek bir takım kimselere karşı fenalık edip, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: İyi düşünün ki, Allah'ın Resulü sizin aranızda bulunmaktadır. Şayet o birçok işte size uysaydı, haliniz yaman olurdu. Ama Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. İnkardan, fasıklıktan ve isyandan ise sizi iğrendirdi. İşte Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak doğru yolda yürüyenler onlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا

0: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
1: Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki, onun merhametine nail olasınız.

Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk, bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler, edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler, alay edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi, daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir.

Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur.

Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki, Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız, takvada, Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah, her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.

Bedeviler, iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin, İslam olduk. Size inkiyat ettik deyiniz. Zira iman, henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez. Yaptığınızı zayi etmez. Gerçekten Allah, Gafur ve Rahim'dir.

Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah'ı ve Resulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı gerçek mü'minler bunlardır. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ

De ki, dindarlık derecenizi siz mi Allah'a bildireceksiniz? Allah sanki bunu bilmiyor da sizin iddianıza mı bakacak? Halbuki Allah bunu bildiği gibi göklerde ve yerde ne varsa bilir. Evet, Allah her şeyi hakkıyla bilir.

İslam'a girmelerini sana minnet ediyorlar. Onlara de ki, Müslümanlığınızı bana minnet etmeyin. Asıl size iman yolunu gösteren Allah size minnet eder. Eğer iman iddianızda samimi iseniz.

0: Muhakkak ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Bütün bunları bilen Allah, sizin yaptığınız her şeyi de elbette görür. Kaf Suresi Mekki olup 45 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Doğrusu onlar, kendilerinden birinin uyarıp irşad etmek için gelmesine şaşırdılar da, kâfirler, bu ne tuhaf şey dediler. Biz ölüp de toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu aklın alamayacağı kadar uzak bir ihtimal.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın, onların bedenlerini hücre hücre nasıl çürüttüğünü tafsilatıyla biliriz. Zaten yanımızda her şeyin kayıtlı olduğu şaşmaz bir sicil vardır.
1: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ ف۪ي اَمْرٍ مَر۪يجٍ
0: Bilakis onlar, kendi önlerine kadar gelen gerçeği yalan saydılar. Artık onlar kararsızlık ve perişanlık içindedirler.

hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?

0: yeri de döşedik. Oraya dengeyi sağlayacak sağlam ulu dağlar yerleştirdik. Orada gönüller, gözler açan her çeşit bitkiden çiftler bitirdik.
1: تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ
0: Bütün bunları Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

gösterdik ki bu tekrar yaratmada acze düşelim. Hayır, öyle değil. Onlar da böyle olmadığını bilirler. Ama yine de onlar bu yeniden yaratılıştan, dirilmeden şüphe içindedirler.

İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fısıldadığını, neler telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

0: döndü.
1: Zaten onun sağında ve solunda yerleşmiş iki kayıtçı vardır. Ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın.

0: Vakti geldiğinde ölüm sekeratı başlayınca, can çekiştiği sırada insana işte denir. Senin en çok nefret edip kaçtığın şey.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
0: Sûra üfürülür. Kalk borusu çalar. İşte bu da tehdit edilen azabın günüdür.
1: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
0: O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak yüce divana gelir.

0: Neydi?
1: Allah ona buyurur: Sen bundan gaflet içindeydin. İşte gözünün önünden perdeyi kaldırdık. Şimdi artık gözün pek keskindir.
0: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
1: Yanındaki arkadaşı, işte der, onun defteri, her ne yapmışsa burada yazılı.

0: De.
1: Allah, muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe, atın buyuracak. Atın cehenneme. Her nankör, inatçı kafiri, hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı. Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni, atın onu o çetin azaba.

0: mıydı?
1: Yanındaki arkadaş, ya Rabbi der, onu ben saptırmadım. Kendisi zaten haktan iyice uzak bir sapıklık içindeydi.
0: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ

0: Çekişmeyin huzurumda buyurur Allah. Çünkü ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben kullarıma asla zulmetmem.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ
0: O gün cehenneme biz, doldun mu dedikçe, o, daha yok mu diye iştahını dile getirir.

0: Cennette takva sahiplerine yaklaştırılır.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ
0: Onlara, işte denir, buydu size vaat edilen mükafat, hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile, Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönülle gelen herkese bu mükafat vardır.
1: اُدْخُلُوهَا بِسَلَامْ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Haydi selametle girin oraya. Bugün artık ebediyet günüdür.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٌ
0: Orada onlara istedikleri her şey verilir. Nezdimizde bundan da fazlası vardır.

0: miyiz?
1: Kendilerinden önce biz öyle nesiller helak ettik ki, onlar bunlardan daha güçlü kuvvetliydiler. Hakimiyetlerini yaymış, şehir şehir dolaşmış, ölümden kaçıp kurtulacak bir yer yok mu diye her tarafı delik deşik etmişlerdi. Ama hep eli boş dönmüşlerdi.
0: İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehû kalbun ev elkas sem'a ve huve şehîd.
1: Elbette bunda içinde bir kalp taşıyan veya zihnini derleyip toplayarak can kulağıyla dinleyen kimseler için alacak bir ders vardır.
0: وَلَقَدْ

0: Biz gökleri, yeri, ikisinin arasındaki bütün varlıkları 6 günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı.
1: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
0: O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan, gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Geceliğin de secdelerin peşinden de ona ibadet et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün mezarlarından kalkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Muhakkak ki hayatı veren de hayatı alıp öldüren de biziz. Evet, herkes bizim huzurumuza dönecektir.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama bize göre çok kolaydır.

0: Biz onların aykırı iddialarını pek iyi biliyoruz. Ama sen onları kuvvet kullanarak imana getirecek bir zorba değilsin. Sen sadece uyaran bir elçisin. Senin yapacağın iş sadece tehdidimden endişe edecek kimseleri Kur'an ile irşad etmektir. Zâriyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 60 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا.
0: O tozutup savuran rüzgarlara.
1: فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا.
0: Yağmur yüklenen bulutlara.
1: فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا.
0: Kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere.
1: فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا.
0: Emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki,
1: اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ.
0: Size vaad olunan diriliş elbette gerçektir.
1: وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ.
0: İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكُ. اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ.
0: Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için. Siz tam bir çelişki içindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ.
0: Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir.

0: O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar.
1: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, işte gelmesi için can attığınız azap denilir.
1: اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Ama müttakiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar.

0: Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Geceleri az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Seher vakitleri istiğfar ederlerdi.
1: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

Kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hâlâ görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri, hem de size vaad olunan cennet vardır.

0: göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَم۪ينَ
0: Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu?
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler, hayırdır inşallah dedi.

0: Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız diye ikram etti.
1: فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler. Ve ona, büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler.
1: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
0: Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, "Vay başıma gelene, ben kısır bir koca karı iken mi doğuracağım?" diye çığlık attı.
1: قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
0: Onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir.
2: 26. cüzün 3. ve 4. hizmini dinlediniz.
3: Meali Hatim sona erdi. Meali Hatim sona erdi.
4: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
3: Cemre FM, tam 98.

sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerini ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu?

Sancılı günler, sınavlı aylar, hesap sorulan yıllar hemen geçip gitmeliydi. Sonralarda saklıydı mutluluk. Büyük adam dediğin kişi ancak yılları yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını. Sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın.

gözlerimde her an Mescid-i Aksa, Kudüs yüreğimde kanayan yara, zulüm ateşiyle yanan mazlumlar seni bekliyor bak nice zamandır. Nereye bu gidiş ey şehit, nedir bu hüzün bu keder? Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. Bak yine seni hasretle bekliyor avuşun açmış o yüce peygamber. O yüce peygamber.

yurtta gezen kanınız, gönüllere kazıldı adlarınız, İslam için feda olan.